δικά σου καθημερινά. Δικά σου καθημερινά.

Güneş, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.

0: Gününüze haşimle renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama,
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı,
2: hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme,
1: oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri,
2: bölgesel boyama parlatma,
1: oto farlarının boya ve parlatılması,
2: teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyla Yasin ve Turgay bir numara.

Geldi efendim radyocular, radyolar ve radyo frekansında mutlu olan insanlar, günaydınlar. Güzel İskeçemizden ve tabii ki de Radyo Kral'dan ve dinleyenler kulübünden ben cahil fukara sürücünüz Haşim Çolak'tan hepinize günaydınlar. Doğan'ın o müthiş, dingin ve eşsiz gücü yine harika bugün. Pırıl pırıl bir gökyüzü, acayip bir sıcak sabahtan, güzel İskeçemizden, Garbı Trakya'dan, Batı Trakya'dan günaydınlar efendim. Sizi anlatan şarkılar, sohbetler yine sizin radyonuz, sizin sesiniz Radyo Kral'da. Hepinize bu güzel şov dünyadan günaydınlar. Good morning'ler, good morning, dobro rano, dobro utrolar ve bonos diyazlar, günaydınlar efendim. Sabah yine bugün ayın 26'sı olmuş, 26 Ağustos. Bugün bir değişiklik yapacağız, böyle saat 10'dan sonra bugün sadece sizin istediğiniz şarkıları dinleteceğiz. Katiple oturduk, konuştuk akşam, hiç başka işimiz yokmuş gibi. Neyse, dedik Katip Bey, dedik ne yapalım, dedik katibim dedim. Başlarım katibine dedi. Günaydınlar efendim. Saat 10'dan sonra ağırlıklı olarak sizin ne arzu ettiğiniz, istediğiniz şarkılara böyle bir yön vereceğiz. Bir onları dinletmeye çalışacağız. Arzu günaydınlar. Günaydın. Böyle uzatıyor tabii. Günaydın. Kolay gelsin Haşim. İyi yayınlar dilerim. Ne habersiniz? Hoş geldin. Niye kız, neredeydin? Bir yere mi gittin de hoş geldin? Hoş bulduk Arzu. Alles schön, alles wunderbar. Arbeit, again Arbeit. Estetikanız kalaysa, endaksiyse, dur şimdi Arzu bana Almanca öğretiyor, ben de İngilizce, Yunanca öğretiyorum bana. Destur, günaydınlar efendim, günaydınlar Destur. Radyoya stres getirmek yasak, sinirli ve asabiyseniz kahvenizi için. Efendime söyleyeyim, anladım adı. Sakin, bizde de pırıl pırıl değil, kapalı bir hava var. Benim pırıl pırıl yazdığı gibi dedim, hava güzel herhalde. Valla başlayacağım artık bu gurbetliğe beya demiş. Niye kız, ne oldu gene? Arzu iki günden beri asabi böyle.

Günaydın Aşım ağabey. Ben Belçika'dan Uşaklı Jet Ömer. Vay vay vay. Ömer'in lakabı ama güzelmiş mi? Yaz oraya kağıtını. Yaz çocuk. Ne yazayım diye söylüyor. Yazsana be. 2 kilo çimento yaz. Portakal suyu. Ne yazacaksın oğlum? Jet Ömer katıldı işte. Yaz oraya isimlerin başına. Jet Ömer. Uşak. Uşak günaydın. Kütahya günaydın. Balıkesir günaydın. İzmir günaydın. Nevşehir günaydın. Diyarbakır'a hele günaydınlarımı iletirim. Vallahi bak Diyarbakır'da bile dinliyor. Sen tek başına bir ordusun Jet Ömer. Ha, vallahi bak. Ha. Senin uygulamayı yükledim. Zevkle dinliyorum. İyi yükledin. Nereye yükledin? Hadi her şeyi telefona aldın. O neyir? Okey. Abi radyo 10 numara 5 yıldız. Sen de öylesin. Sabahları sayende motivasyonum yükseliyor. Sağ ol, var ol. Adamın has dibisin. Selamlar Jet Ömer demiş. Ben anlarım Arzu. Ben anlarım. Kız da benim ilk dinleyicilerimden bir tanesin. 1,5 yıldan beri devamlı böyle her sabah bizlerle bir... Yani. Müsaade et de anlayayım azıcık dinleyicinin dilinden. Ya. Kestane şekeri. Jet Ömer'im hoş geldin. Dur bakayım altına yazmış. O apostolos dentanada frişkete dedin. Tu minimada mekri ne yapıyordu? Ha ağlaktı. Ama başka bir şey. Vallahi Ömer biz de memnun olduk. Yani ailemize hoş geldin. Kralı Fem ailesine katıldın. İnan. Gerçekten çok çok büyük bir aileyiz. Tabii bizim Jet Ömer İsmet Akan'la Ciğermo ile birlikte buraya katıldı. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Jet Ömer. Vay vay. Dur şimdi Ömer'e bir kıyak yapayım Jet Ömer'e. Ömer kardeş. Hangi şarkı istersin bakalım? Uşak tarafından mı? Uşak makamı mı? Güftesi, bestesi Uşak tarafına ait olan mı bir şarkı, türkü mü istersin? Seç bakalım. Bir ayrıcalık yapalım ya. Yeni tanışmışık. Lay lay lay lay lay lay lay lay. İsmet Agam yazmış yine Belçika'dan. Günaydın Aşım. İyi yayınlar dilerim. Seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Yayına çıkmanı Jet Ömer işe geldiği gibi hemen seni sordu. Müptelan olmuş. Tüm dinleyenlere selam Belçika'dan, İsmet Agam'dan, Ciğermo'dan, Jet Ömer'de. Ne güzel orada bir üçlü oluşturdu böyle. Ya siz benim WhatsApp'a yazsanız da dün de telefon numarasını verdim. Şimdi sizin gönderdiğiniz mesajlar bizim patrona gidiyor, ondan da bana geliyor. Yani o karmaşalık var orada. Size neyse bana gönderin doğrudan. Nereden anladın asabi olduğumu? Doğru tespit. Hava kapalı. Bak bir, hava kapalı. Hava kapalı, yağmurlu. İki, tatilden gelmişsin. Daha o motivasyon, o moda girmemişsin. Üç, bugün ne pişireceğiz? Yani bunlar bir toplantı oluyor. Hanımlar böyle strese giriyor. Sıkıntı oluyor. Anlayabildin mi? Hiç sıkıntı, stres yok. Radyo Kral'dayız. Birlikte çözüm aramaya çalışacağız. Birlikte çözüm bulmaya çalışacağız tabii ki problemlerinize. Hani hep diyorum ya canım, yolda darda zorda kalan bizi arasın. Bir şeyler yapabiliyorsak, elimizden bir şey geliyorsa tabii ki. Vay vay vay, alfa kurdum benim. Sabahın bereketli saatlerinde erken uyanıp işe giden kurtlara. Ha, gazanız mübarek olsun bakan be. Kurtlarım benim. Tabii canım, 1-1,5 sene oldu. Sen ilk dinleyicilerindensin. Hatta mesajları falan göndermiştin ya, hatırlıyorsun değil mi? Sizi buldum gibilerinden böyle.

bizi arayan bulur. Yepyeni projeler var yine aklımızda. Acayip projeler. Sabah sabah yapmayın şimdi demeyin. Sabah sabah böyle olur mu demeyin. Olur. O ne olursa sabahleyin oluyor zaten. Sabahın bereketiyle, o güzelliğiyle. Günaydın canlar. Günaydın canlarım benim. Radyo Kral'dasınız. Günaydın bütün Kral efendim. Günaydın Aşım Agam. Hayırlı haftaların olsun. Raif Ahmet, Sibel, Almanya.

Hiç hemen kalk kaç. Gel kalk kaç. Bir fotoğraf göndermiş Arzu, fotoğrafa baktım. Benim bile yüreğim karardı. Bak bu ne? Bak buraya. Almanya Mannheim'de gökyüzü gümüş renginde. Sanki gümüş yağacak havadan. Vallahi benim de moralim bozuldu. Kaç Arzu, kaç.

Gerçi öyle mi Arzu? Burası da bizim üniversitemiz yazmış. Teknik üniversite mi yoksa böyle sosyal bilimler falan o şekilde bir üniversite mi? Üniversite binası güzelmiş yalnız. Arzu böyle eski yapılardan böyle boyası falan. Ama siz niye bunu sarı kırmızı boyadınız bayağı? Üniversitedekiler bile, üniversite hocaları bile Galatasaraylı Almanya'da.

Ama böyle fotoğrafa bakıyorum, inceliyorum da gerçekten de çok böyle farklı bir üniversite binası var. Sen bana bir yaz bakalım orası. Aa, tamam, ona bir bakacağız sesli mesaja. Teknik okul olarak mı geçiyor? Nasıl geçiyor? Günaydınlar abim, iyi yayınlar dilerim. İşin raz gitsin, kılıcın keskin. Oo, Mehmet Osman. Kılıcın keskin olsun. Yavru kurt bu bizim Mehmet Osman. Yetiştireceğiz. Versen gazı sabah sabah. Osman'ım benim, ver gazı. Sabah sabah çok dinamik bir başlangıç yaptın gene, ama dayıma diyor. Vah be ya. Koparayım o beli Mehmet'e. Mehmet Osman, günaydın bakalım. Günaydın Başım abi. Jet Ömer'im. Aç bir roman havasında çatıda dans edeyim Aşım abi. Lan oğlum dur lan, kayacak zıyacak bacağın macan. Sabah sabah lan buruk gümbür düşeceksin çatıdan. Lan oğlum çatıda 8-9 havası, roman havası mı oynanırmış? Bağla kendini bacaya, bağla kendini bacaya önce. Önce güvenlik, safety, because this is important, okay. Bağla sen bacaya, böyle belinden bağla bacaya kendini. Ve saldım roman havalarını sabah sabah Jet Ömer'e Belçika'ya. Ha ha ya oğlum. Bir de hangi numaraya gönderelim, dün söyledin yazmadık abi demiş. Sana zahmet, numarayı söyler misin? Sevgi ve saygılar demiş. O zaman dün niye yazmadın be Jet Ömer'im? 693-0030 yazıyorsun. Yunanistan'ın kod numarası. Efendime söyleyeyim Lipon. 693-47-12-444. Doğrudan bana ulaş. Maazallah, şimdi bak çatıda oynayacağım diyor da. Zığmasın bu veya bizim bu kızan veya Trakya kızı Uşaklı. Ama bağla kendini oraya bacaya buraya. Bekir Bekir Aykoz'dan sabah dinleyicilerine, Radyo Kral'dan şap. Ekonomi, işletme ve sosyal bilim. Burası eski saraymış. Ha. Eski sarayı üniversiteye çevirmişler. Mannheim'da. Sizin bu Mannheim'ı anlata anlata bitiremiyorlar. Dün de geldi ya Sinan. Yani anladığım kadarıyla Almanya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Havasını mamasını boş ver şimdi.

Güvenim benim, kolay gelsin. Sarı mikrofona çılgın çılgın fısıldayan kurt. Avu. Lallallay. Sabaha kadar şarjda kalıp da hiç dolmamış telefon gibi uyandım bugün. Günaydın demiş Oya Remzi kardeşim. Niye şarjda? O zaman demek ki biriz güzel girmemiş yani telefonun şeyine. Reşarj dolduramamış yani. Oradaki bağlantıyı connecting people. Yes, you know, connecting. E aracım onu güzelce taksana telefonun şeyine. Ay Allah'ım yarabbim. Emrah Leyla günaydın Aşim. Aşim iyi programlar. Günaydın Emrah'cığım, hoş geldin. Ramadan Giritli ve Deli Emrah tabii tanıtacağız. Sponsorlarımızı da günaydın Emrah, hoş geldin. Aynen wunderschönen guten Morgen. Dilek Hasan Hanım efendi, hoş geldiniz. Günaydınlar. Gökhan'ım. Ne bu baya sabah sabah dayı demiş. Ay Allah. Abi Gökhan demiyordu. Zargana yazmış. Ne bu baya sabah sabah. Sabah sabah başlayacağım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri. Bak Belçika'da çatının üstünde oynuyor. Bak ben buradan görüyorum bak. Geçecek orada mahalleden, çatıdan bakacaklar diyecekler. Ama bu ne yapıyor bu kara kızan baya? Brey.

Banaz'da Osman'a, Osman Agacım hoş geldin. Günaydın Aşım. Hadi dinleyiciler, hepimiz seni bekliyoruz. Bütün Radyo Kral dinleyicilerine günaydınlar, selam olsun. Banaz'da Osman Agam'dan. Günaydın Osman Agacım benim. Kütahya, Uşak, orası Muğla, hafif yukarı geliyorsun Manisa, geç sahaya doğru Akhisar, geldin Sındırgı, Kırkaç, Balıkesir, Susurluk. Geç Susurluk'tan Lapseki, Gelibolu, Allah orada Çanakkale. Nereye geldik? Lapseki Çeşmesi'ne geldik. Hey. Günaydın Osman Agam'a benim. Banaz'da Osman Agam.

0: Καλά είμαστε έτσι, εντάξει είμαστε. Καλά ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Χρυσούπολη United. Χρυσούπολη καλημέρα. UNESCO ve Greenpeace'te dinleyen arkadaşlar günaydınlar. Bulgaristan Deli Orman. Günaydın. Kırcali günaydınlar. Sevinç'i de şöylece bir andık bakalım efendim. Google'da böyle yazmış. Mannheim Üniversitesi Almanya'nın Mannheim şehrinde bulunan köklü bir üniversite. Üniversitenin ana binası 18. yüzyılda Kurpfalz hükümdarı Kral 3. Hasan Ahmet. Aman şey Kral 3. Philip tarafından yaptırılan Mannheim Savaşı. Mannheim Sarayı. Uzaktan göremem, dur yakınlaştırayım azıcık. Böyle bakayım telefona. 1720'de yapılmaya başlanmış ve yaklaşık 40 yılda tamamlanmış. Niye oğlum 40 yılda be anacığım? Niye o kadar 40 yıl sürmüş bu üniversitenin yapımı? Taş tuğla çimento mu bulamamış bu adamlar? Üniversite özellikle ekonomi, işletme, hukuk ve sosyal bilimlerinde güçlü. Endakşi. Efkaristopoli.

Jet Ömer bu senin numara mı? 0566 ile bitiyor. +32 484 51 0566. Ömer diyecek dur oğlum diyecek telefonu bütün dünyaya verdin. İngiltere hoş geldi. Welcome Mr. Bandera.

Hele şükür numarayı yazabildik Haşim. İşi gücü bıraktık, senin numaranı yazmaya çalıştık. Gözünüz işinizde, kulağınız bizde olsun. Benim için de saat 10'dan sonra bir Bursa şarkısı çalar mısın? Mesela zeytinyağlı yememem ama mesela yani. Çalarız Badanya, Jet Ömer. Sen yine yaz onu bu saat 10'dan sonra, çünkü o kadar çok mesaj geliyor ki unutabilirim. Bursalı mısın? Zeytinyağlı yiyemem ama. Günaydınlar, günaydınlar. Tabii ki çok çok günaydınlar. Yüzünüzden tebessüm, aklınızdan şu fani dünyanın gerçekleri, işinizden bereket, sofranızdan bolluk, toprağınızdan verim ve bereket eksik olmasın. Ha bakalım. Yaşa. Yaşa.

0: Ara.
1: Milayim oğlum, çok sade bir kalemar oldu bu ya. Bu hiç alışık değilim senin ben bu mesajlarına. Genelde böyle görsel mesajlar kullanıyor arkadaş. Az işte bana böyle videolarla falan katılıyor. Günaydın, bu ne bayan? Kurda sarıdan Aykan Agama, Güllü'ye şama. Gül abi, yemin ederim yakından gördüm daha Aykan Agama Güllü'yü, senin bu arabayı. Ya bu haftaki Nito'yu. Dedim bak buraya Aykan Agama'nın arabasına. Hey, 60 senelik araba cayır cayır vallahi.

0: Hayır, benim bunu dinletmem lazım. Dur şimdi. Gerçi hiç de alışık değilim Aykan Agam böyle dediğine. Bakın şimdi Aykan Agacığım ne demiş? Dur bakayım, sesi de birazcık açayım böyle.
1: Günaydın bakasın.
0: Dur şimdi bir dakika çık.
1: Günaydın bakasın. Hadi bakalım hayırlı programda. Nasıl gider? İyi misin? İyi bakalım. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Ne yazabileyim ne duyabileyim radyoyu. Ama konuşabileyim en azından.
0: Aykan Aykan benim bak ne dinleyebileyim ne yazabileyim ama hiç olmazsa konuşuyorum diye arkada fondan da böyle hayvanları var Aykan Aykan'ın sesler geliyor arkada. Aykan Aykan diyor durun azıcık Ayşim de konuşuyor. Aykan Aykan başlayacağım Radyo Kral'dan. Ömer hoş geldin, günaydınlar İngiltere. Günaydın can dostum, hayırlı işler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar tüm İskeç'e. Londra'dan çok çok selamlar demiş. Yine o harika paylaşımlarından birini bize göndermiş. Şemsi Tebrizi bugün. Bazen uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için, bazen hatırlamak gerekir hatırlanmak için. Bazen anmak gerekir anılmak için, bazen de susmak gerekir duymak için. Wow. Haşim sevdi bunu. Ömer'im teşekkürler. Londra good morning. Akay'ım günaydın. Günaydın abim yazmış. Günaydın Akay. Bütün esnafımıza, ustalara, çıraklara kolay gelsin bakalım. Ha bakalım.

Heh, bizim Ali doğru yolu buldu. Ama dayıcım tebele gel bana. Bunlarla gel bana. Diyor kuru kuru günaydın. Ama kuru kuru. Kahve bile şekersiz gitmiyor baya. Şöyle be, gözümüz gönlümüz aç. Tövbe tövbe. Allah.

Audi Q3, Q3, Q7 Kuvarecma, Cantürk Hikmet, günaydın Ayşim'e, hayırlı yayınlar, herkese selamlar demiş. Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Almanya'da güzel yer mi var be Ayşim abi? Başlatma Almanya. Bu gene yağdıracak şimdi, gene dur şimdi gene. Eyvah eyvah. Ver. Dayı bir daha versene, gözünü seveyim katibim, o geçişi bir daha versene. Çok acayip geziyor. Başta Almanya yöneteni, sonra havasını, sonra insanlarını çok seviyor. Ver klarneti Almanya'ya, ver. Üfle. Püf.

Bandera yine güzel gelmiş. Ama adam sen ne yaptın bugün, ne güzel geldin yine bize böyle sabah sabah. Gerçekten arabanın direksiyonu tutamıyorum. Sağa sola A nokta M nokta K. Cümleyi niye öyle bitirdin? Onu anlamadım.

0: Dur bakalım şimdi. Bu sabah İngiliz...
1: Ωραίο πρόγραμμα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χασιμάκο. Έτσι, μπράβο. Γουστάρω, πάμε τρελά. Χαιρετίσματα από την Αγγλία. Φιλάκια.
0: Καραβέλα da göndermiş böyle. Vallahi çatıda oynayan mı ararsınız kıymetli dinleyicim? Araba haydarken mi oynayan ararsınız? İşi gücü bırakıp böyle müziğin ahengine rengine mi kapılıp giden ararsınız? Hiç sormayın vallahi. Koparayım o beni demiş Milaymoğlu. Yaşa dayıma. Yaşa.

Nedim'im Sırbistan yollarında güzel bir paylaşım yapmış. Hemen sayfamı alıyorum. Teşekkürler. Sınırlar değişse de frekans aynı diye çok güzel bir paylaşım yapmış. Nedim'im hayırlı yolculuklar kardeşim. Herkese selamlar. Esil uyumuyordur inşallah değil mi? Bağırıyorum ben böyle cayır cayır sabah sabah.

Yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. İyi yolculuklar diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Vay vay vay vay vay, Delikanlı Hazretleri hoş geldiniz efendim. Limburg Belçika teşekkürler, sağ olun. Yarasın, reklamlara gideceğim. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Onun reklamlarından sonra bugün ağırlıklı olarak dinleyicimizin istediği şarkılara yer vermeye dikkat edeceğiz. Birazcık dikkat edelim ona. Günaydın Aşım abi, nasılsın? İyi yayınlar, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Kırköy'üne de çok selamlar. Çok çok selamlar.

Macaristan Budapeşte. Budapeşte'ye de çok çok selamlar Macaristan'a. Yolculuk esnasında dinliyor arkadaşlar. Yöre ben edimim. Özledik mi oğlum seni?

Jet Ömer'i merak ettim orada. Roman Havalar oynarken bir sıkıntı yaşamadır inşallah. He? Jet Ömer Belçika. Blue Elektrik'te de avizelerde %20 indirimler ve uydu alıcıları, Türkçe televizyon makinesi uydu alıcıları Blue Elektrik'te. Blue Elektrik nerede? Stos Şedero hemen diyordu böyle. Nedim kardeşim. Yap hareketini Nedim'im, yap hareketini dayıoğlu. Küçük elektrikli ev aletleri, klasik ve modern avize çeşitleri. Klasik ve modern avize çeşitlerinde %20'ye varan indirimler. Blue Elektrik, Stos Seller asfalt boyu pazar yerinin olduğu yerde. Yarın Gökçeler Pazarı var. Gökçeler Pazarı'nı gezdikten sonra Blue Elektrik'te de alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca öğrenciler için, üniversite öğrencileri için Fitet 2 Proşfora. Üniversite öğrencilerinde indirimli paketler %15, %20 ve %25'e varan indirimli paketleri de bulabilirsiniz Blue Elektrik'te. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e, öğleden sonra saat 6'dan 9'a kadar. Ve kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanları serinletecek pervaneler de var. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına hızlı çözüm Blue Elektrik'te. İndirimli kampanyaları da takip etmek istiyorsanız Instagram Blue Elektrik GR yazı verin gayrı da. Yetti gayrı da. Coşkun, Ceyhun, KH'ye çocuklar, sizlere de günaydınlar.

0: Lambır lambır. Gökhan Pile. Beni unuttun abi diyor. Unutur muyum oğlum seni? Sen için unutulur musun abi? Gökhan Pilecim benim. Ooo lambır lambır.
1: Keseyim sana. Keseyim keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim.
0: Almanya'ya kimsenin keyfinden gelmedi. Almanya'ya kimse keyfinden gelmedi. Zamanında büyüklerimiz geldi. Biz de burada yaşamaya devam ettik. Burada yaşıyoruz diye burayı sevmek zorunda değiliz. Çünkü insanın içinde ne kadar uzak kalırsa kalsın memleket hasreti hep var. Anlaşım o sadece Almanya'yla alakalı değil ki. Yani nereye gidersen git memleket hasreti hep var. Şöyle devam ediyor Oya kardeşi. Valla ben Almanya'da doğma büyüme bir olarak küfür edebilirim. Yani kendinde o hakkı görüyor. Neden?

Mobimi almayı tafta da almayı tafta da sondan. Marabayım bayav dedik ya bayav demiş. Şevket'im birazcık az önce senden de bahsettim, günaydın. Marabayım bakan bey, hadi bakalım. Marabayım bayav. Yusuf İbrahim hoş geldin, günaydınlar Haşim, iyi yayınlar. Akşam az konuşabildik, tanışmış olduk. Habire şimdi akşam tanıştık. Sen kranoyu takıp giderken o adam mıydın? Oğlum gel, niye gelmedin yanımıza? Ben Yusuf İbrahim falan diye böyle sohbet edecektik azıcık. He tamam. Telefondan birazcık görüşmüştük Yusuf İbrahim. Tamam şimdi anladım, okey. Akşam bayağı bir kalabalıktık ondan dolayı. Eyvallah Yusuf İbrahim, ben de memnun oldum, teşekkür ederim. Sağ olasın, hayırlı işlerin olsun. Ali Bey hoş geldiniz. Haşim Aga günaydın, nasılsın demiş Ali Alioğlu. Vallahi Ali dün getirdi böyle 10-12 kilo şeftali getirdi, sağ olsun Ali'cim. Allah daha çok versin canım benim, Allah daha çok versin. Sağ ol Ali Bey, teşekkürler. Can kuzen yolun açık olsun. Yasemin Halil Hanımefendi, Nedim sana da göndermiş. Teşekkürler, tabii ki yolun açık olsun Nedim kardeşim. Ve günaydınlar Raşim Agam. Niye oğlum siz bu kadar böyle sade mesajlar gönderiyorsunuz? Hacı Bedel, bünye alışık değil oğlum böyle mesajları. Salsana sen bildiğin mesajları bu oğlum. Keşke demeseydim. bekle lan. Mesaj geldi tabii ki. Kaşındın Haşim. Mesaj işledin. Al sana mesaj kardeşim. Hüseyin Hacı Bedelli dostum demiş ki bir avcı atasözü der ki, avcılık açıldı mı bu arada? Bir yiğidi ya av sevdası bitirir ya da... Evet, bir yiğidi ya av sevdası bitirir ya da... Selam olsun avda olan yiğitlere. Hadi dayandır şunu bu oğlum. Tut şunu bu oğlum. Vallahi bak şimdi şöyle küfür derken yani çok böyle edebi küfürlerden, size iyi gelecekse yapın efendim. Size iyi gelecekse dinleyin. Dinlenin, cesaret gösterin, yiyin, küfür edin, konuşun ya da susun. İyi gelecekse ama kimseye böyle rahatsızlık vermeyecek şekilde. Çok teşekkür ederim yine bu.

yapma kendini, yaz. Yani az önce dedim ya işte, size iyi gelecekse yapın, dinleyin, dinlenin, cesaret gösterin, yiyin için küfür edin, konuşmaya da susun. Aynen o şekilde. Günaydın yeğenim, günaydın, bir selam göndereceğim. Gökçeler dürümcüye çok şahane dürümleri var. Herkese tavsiye ederim, halam yazıyor. Ön tarafı ferah ferah oturduk, serin serin lezzetli. Halan çok beğendi, öyle söyle dürümcü herkese. Eyvallah halacığım, günaydınlar. Dürüm Gökçeler, duydun mu? Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, yağmurlu bir Lindau'dan günaydınlar. İyi yayınlar, iyi günler dayı. Programı dinleyenlere benden 3,5 euroluk şaba. Efendim Esat kardeşimden radyoyu dinleyenlere şap. Burada bırakıyorum 3,5 euro buraya kadar. Şabaya geçemiyorum yani Esat. 3,5 euro kadar. Şa diyorum kalıyor. Yağmurlu Almanya'ya biz bir alkış gönderelim.

3,5 euro o kadar oluyor dayıcığım. Şaba uzatırsan o 7, 8, 10, 15 eurolara kadar gidiyor uzatma mesafesine göre böyle. Ne uzatıyorsun? Dön lastik mi bu? Cuma donu lastiği mi bu? Dön lastik ne uzatıyorsun?

0: Aralık 3-7-6-12. Hay hay, alfa erkek, aslan parçası. Dürüm kolay gelsin, dürüm Gökçeler. Hay maşallah, Allah vergisi. Hay
1: 3-8-40. Haydi.
2: Yumuru senden kulmuyor, gözlerimde uyumuyor. Sür gözüne sürmeyi, hiç kimseden korkmuyor.

0: yumurtanın kulbu yok. Sür gözüne sürmeyi. Maşallah.
1: Yavrum gel.
0: Sen gece yarısı şeker eselim.
2: Evet, sarısından kimseye fayda yok. Doğru. Kaç gel gece yarısı.
0: Aç gel gece yarısı. Yumurtanın sarısından kime ne faydası var? Yumurtanın sarısını saçlara falan sürüyorlar. Arada olabilir. Dürüm Gökçeler. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler harika. Yiyen bir daha gidiyor. Aylin'cim günaydın, bizden de günaydınlar abim demiş. Aylin'im günaydınlar, kolay gelsin.

0: Estarabim.
1: Bu estarabim ne manaya geliyor be? Ali Hazretleri yaz bakayım, sen bilirsin. Çok ilginç bir mesaj geldi Sıram'dan, İlker Sıram'dan. Böyle biraz irkildim. İrkildim derken yani korku manasında ilgili irkilme değil. Aa, şöyle sıra iyi yayınlar. Ya ilk önce ben bir mesajı bir okuyayım. Sıracımın gönderdiği mesaj şöyle. Sıra iyi yayınlar. Bu arada sıra yani bizim Türkiye'de dinleyen dinleyicilerimiz de var veya Belçika'da, Avusturya'da, Yeni Zelanda'da dinleyen sıra. Yani askerle birlikte gittiğimiz, bizim memleketimizde öyle diyoruz. Askerle birlikte gittiğimiz asker arkadaşlarımıza sıra diyoruz yani. Oradan geliyor sıra sıra, belki merak edersiniz diyor. Şöyle demiş Sıracım, İlker Sıram. İyi yayınlar insanlara, Allah'ın sessiz kullarına da günaydın. Bak. Sessiz kullar, hem hayvanlar alemi demek istedim Basıracım demiş. Eyvallah. Ben de arada diyorum yani kabristanda olan canlara da günaydınlar. Bak bu çok güzel geldi böyle. Bunu arada yaz Sıracım sen. Allah'ın sessiz kulları. Yani burada ağaçlar da olabilir değil mi? Taşlar da olabilir, hayvanlar da olabilir. Su da olabilir. Banazlı abim benim. Dur şimdi. Arzu yazmış. Banazlı abim, ben Almanya'ya isyan etmiyorum ki. Hayır, o genel söylüyor şimdi Arzu. Genel söyledi. Bazı yönlerini, özellikle disiplinini gerçekten çok seviyorum ama havası beni perişan ediyor. Güneşsiz yaşayamıyorum. Tabii özellikle biz yani buradan Trakya bölgesi güneşi seviyoruz. Yani memlekette güneş her zaman var. Hem ekmeğini yiyoruz diye her şeyini sevmek zorunda değiliz ki Banazlı abim. İnsan bazı şeylerinden memnun olup bazı şeylerini de özleyebilir. Hem ayrıca anam babam sağ olsun bana hiç sormamışlar burada dünya.

Abi kolay gelsin Mesut'um. Telefon numarasını göndereceğim. Kıdem Fantasopoli'nin kaptanım, tamam mı? Biraz sonra. Valla Arzu tabii. Şimdi Banaz abim demiş ki yani. Ben de 33

Beri Almanya'dayım. Bu Almanya meselesi gerçekten bir gün böyle oturup konuşulacak bir mesele. Canlı yayına bağlamamız lazım bütün dinleyicilerimizi. Böyle görüşleri canlı canlı olarak dinlememiz lazım. Seveni var, sevmeyeni var. Tabii ki.

Günaydın Anaşim abi, yayınlar, nasılsınız bakalım akşamdan beri babocum. Günaydın baba, teşekkür ederiz, sağ olasın, harikalar yarattın yine akşam ya. Vallahi süpersin baba. Tosteki tu bobo, gerçekten vallahi gidin bir lezzetleri bir deneyin. Hele gene yemekleri süper, onları tabi 10 numara. Yemekten sonra öyle bir karpuz geldi ki badayı. Eyvah eyvah eyvah. Sarı şaban karpuzu, sarı şaban karpuzu. Helal olsun Tosteki tu bobo şeyden İdris Bekirli. Pelegedir Odopis Bekirli Tosteki tu bobo. 31 Ağustos ayın 8'ine kadar, Eylül 8'ine kadar kapalı. Adam birazcık dinlensin. Müthiş yemekleriyle bizi ağırladı akşam. Bobo sağ olasın, teşekkür ediyorum. Bereketli olsun gerçekten. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Hatta geç saatlere kadar. Siparişlerinize göre kokoreçler var, oğlak kuzu çevirme var. Müşteri memnuniyeti her zaman ön plandaydı Tosteki tu Bobo'da. Akşam bunu birebir olarak da gördü tabii ki. Tebrik ederim. Faganacı hoş geldin. Hoş geldin Faganacı. Canlar günaydın. Ay maşallah, akşam bayağı soğuk ayran içilmiş, etkisi bu sabah bile devam ediyor. Bu nasıl güzel, eğlenceli, neşe dolu bir program bugün. Allah nazarlardan korusun, gününüz aydın, neşemiz, sohbetimiz bol olsun Haşim Bey. Bre, bre, Cemil Buran Bey. Bre, çok böyle şey oldu veya bu resmi oldu sanki, Cemil kardeşim benim, Haşim Bey. Şeytan geri Haşim abim ileri, tövbe yarabbim, tövbe. La ulu öyle değil, şeytan geri işimiz ileri la. Akşam bayağı soğuk ayranlar soğuktu. Dedim babaya çalkaladın mı bunları, çalkama ne dedi. Baba dedim sen çalkamayı bilmiyorum ne olduğunu. Çalkamış böyle ayranları, çalkamış yağsını falan çıkartmış onların böyle, anladın mı? Cemil Bey günaydınlar, teşekkür ederiz. Bayağı bir kalabalık değil akşam, 20-25 kişi var mıydık o kadar acı? Var var. Tosteki tu Bobo Bekirli'de efendim, mutlaka uğrayın. Pişman olmayacağınız lezzetler, harika lezzetler hem de. Günaydın Kalimera Kral FM, günaydınlar Hollanda. Kahvemizi aldık Kral FM'le, uyanıyoruz. Gorinchem bu hafta resmen coşuyor. Hollanda Gorinchem yaz festivali başlamış orada. Bol bol müzik, eğlence ve sokaklarda insan var. Herkesi bekliyoruz, iyi yayınlar. Güzel İskeçemize selamlar Aynur yengemden, Horkum'dan. Günaydınlar Hollanda, Hollanda da geldi. Günaydın Aşma abicim, kolay gelsin, iyi programlar. Hüseyin Mümün, harikasınız yine, devam. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Hüseyin Hacı Bedel, devrem, sıra devrem manası. Ha bak evet doğru, hızır gibi yetişti. Bir yiğidi ya av sevdası bitirir ya da... Allah seni bildiği gibi yapsın.

sıra devrem demekti. Evet, sağ olasın. Teşekkür ederim. Diğer mesajlara da bir bakacağım ama ondan önce Cinus Bey diyelim efendim. Cinus Bey, 25 yıllık çeyrek asırlık bir tecrübe var. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve hatta sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Cinus Bey, yabancı dil eğitim merkezi. Kendrokson Anglosol, Center of Foreign Languages and finally Center for French Sprachen Unterricht ya da Unterricht. Gökçeler Seloro'da belediye binasının arkası postanenin yanında İngilizce ağırlıklı Cinus Bey yabancı dil eğitim merkezi, bir tanışın.

Geniş B telefon numarası, sosyal medyada da Genius B, Genius B olarak yazın. 694-0085-990. Tabii ki kayıtlar başladı. Şöyle bir güzellik yaptı Genius B bu sene. 17-31 Ağustos tarihler arasında kayıt olanlara özel mi özel, güzel mi güzel indirimler. Genius B İngilizce dersimizde, İngilizce, yabancı dil İngilizce kursunda. Yabancı dil eğitim merkezinde. Arzu demiş Haşim şımarma. Ha deyince olmuyor işte, o işler öyle. Ya bekar olacaksın, kaçacaksın gideceksin bu memleketten. Ya da kaçmayacaksın oturacaksın dizimi. Çalıpça arbay demiş. Şımarma. Belli belli, akşam iyi gelmiş, bu sabah coşuyorsunuz demiş. Aa, ayda gene böyle. Dostlarla sohbet iyi gelmez mi anacığım? Günaydın kanka, nasılsın? Aa, Fakan Hacı hayırdır lan? Baba'ya şaba, ben de koy bakayım baba'ya Züftü şarkısını. Züftü. Kolay gelsin Yusuf'um.

Estara benim hiçbir manaya gelmiyor. Tabii ki hiç kimse hiçbir ırkı sevmek zorunda değil. Lakin nacizane benim fikrim. Banazlı Osman Akın'ın mesajını aktarıyorum sizlere kıymetli dinleyicilerim. Küfür etmemek lazım diye fikrimi yazdım. Benim de beğenmediğim tarafları tabii ki var Almanya'nın. Hiçbir gurbetçi kardeşimi kırmak istemedim. Kırdıysam özür dilerim. Hayır, kırma falan yok Osman abicim. Haşim Bey kardeşim, senin WhatsApp numaranı tekrar eder misin lütfen? Tabii ki ederiz. 693-47-12-444 0030. Osman Agacım, onu yazıyorsun. Züftü! Ha, kara bela! Allah'ım ya. Vallahi takdire şayansın ha, yemin ederim. Çok manevi kuvveti var, keskin zekası var. Yeliz Hanım, hoş geldiniz. Günaydın Haşim. İyi yayınlar Yeliz Mehmet Hanım efendi. Fotoğraf bekliyorum. Yemek fotoğrafı Yeliz Hanım. Yok böyle kuru kuru. Yolacağım şimdi tencerenin kapanı diyormuş. Günaydın Haşim abi. Bugün eşimle evlilik yıl dönümümüz. Bu öyle mi? Bize güzel bir şarkı armağan edersen çok mutlu oluruz. Eşime sevgilerimi ve nice güzel yıllar dileklerimi gönderiyorum. Şöyle bakıyorum, Adnan kardeşim göndermiş. Gris German'i yazmış. Bak, Adnan da Gris German'i yazmış. Öyle mi? Çok memnun oldum. Hemen istediğin şarkıyı sen bir yaz bakalım. Biz de buradan hemen iletelim. Sürpriz olsun radyodan.

Zöftü şey aman Güneyt günaydın. Günaydın dayı, kuralları unutma, trafik çok, her yerde trafik var demiş. Haça sen nereye Sundur'da? Ayde Sultancığım günaydın. Sabahların kraliçeleri. Sabahların sultanları. Ziyan zebil oldu gene be, vallahi bile ziyan zebil oldu gene be. Allah gönlünüze göre versin efendim. Allah gönlünüze göre versin.

Zühtü, gentlemen abi sap gibi bekliyoruz yahu. Çatıda yağmur yağıyor, çalışamıyoruz, uykum geldi A.M.K. Jet Ömer, bu senin değil mi? Az önce ben Jet Ömer diye kimi şey yaptık bu? Bu seni yazdın değil mi? Dur şimdi onu bir okey yapalım, hemen alalım. Çatıda neye bekliyorsun oğlum yağmurun altında? Islak tavuklar gibi olacaksın öyle, şimdi misirgalar gibi, kindiler gibi. İnsen oğlum çatının altına. Uykusu gelmiş. Oğlum bu şarkılarda insanın uykusu mu gelir Jet Ömer? Bu 4702 senin numara mı? Kaydedeceğim onu. Diğerkini kaydettim Jet Ömer. O İsmet'in numarasıydı herhalde Belçika'da. Allah'ım yarabbim. Allah iyilik sağlık versin. Hah tamam. Arkadaşlar hemen kaydedin Jet Ömer'imi. Uykum geldi diyor. Allah'ım yarabbim. Kahve iç, kahve.

Ömer kardeşim demiş, indik arabada bekliyoruz. Bekleme dayı, arabada oyna. Hoş geldiniz, sefalar getiririz. Vallahi bir tanesi. Harikasın Jet Ömer'im benim. F-16 mısın oğlum canlar?

Osman Aga Arzu abi diyor ki, Arzu diyor ki valla Banazlı abim valla mesajı Haşim'e yazarken sert çıkmadım. Gayet sakin ve güler yüzlü mesaj çektim. Hep suç Tebu Haşim'de. Tebu şımarık Haşim'de diye yazmış. Babababababab. O mesajlarımı duygularımla ifade edip telaffuz edememiş. Aynen evet. Emoji ile bir oku ki bak Banazlı abim sert çıktım sanmasın. Hayır estağfurullah Banazlı abim demiş. Olur mu öyle şey? Neden kırasın? Şurada ne güzel sohbet ediyoruz işte. Haşim hep senin suçun bunlar demiş. Haydi gene. Gene bizim suçumuz oldu bu gene. Kırıldım ben şimdi. Banazlı abim benim mesajımı okurken emoji ile bir oku ki bak Banazlı abim sert çıkmadım sanmış. Sert çıktım sanmasın demiş. Hayır be yok öyle bir şey. Muhabbet sohbet ediyoruz şimdi burada. Canım niye gurbette sadece Almanya ülkesi? Yani gurbette olan İtalya'da, Belçika'da, Hollanda'da, İngiltere'de ne bileyim işte Avustralya'da, Japonya'da olanlar da var. Yani muhabbet şey üzerinden gidiyor. Yani Almanya üzerinden gidiyor gurbet olayı.

0: Tabii ki hazırladım Tarkan. Beni çok ama çok çok sev var sırada. Adnan kardeşime ve Oya kardeşime göndereceğim. Evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun çocuklar. İnşallah böyle pazara kadar değil mezara kadar olsun. Birlikteliğiniz, evliliğiniz. Tarkan geliyor sırada ama ondan önce küçük bir sponsorumu hemen bir hatırlatayım sizlere. Bir hatırlatma. Vay vay vay vay vay bu arada. Lan Tevekkel. Baksana be kapçık ağzı neler gönderiyor be. Bak dur azıcık bir dakika be.
1: Aman mı yandım zühtü. Sesine de kandım zühtü. Hele hele yandım.
0: Fagan Hacı nereden aklına geldi bu oğlum bu şarkı senin?
1: Kandım zühtü.
0: Ramazan Giritli ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapacaksınız? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Bir ananeosi mi lazım? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için de gayret gösteriyor. Deli Emrah ve Ramazan Giritli. 693-977-7507 698-675-6507 de Deli Emrah'ın telefon numarası. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip ediyorsunuz. Nedim kardeşim hazırladı tabii ki bu güzel sponsorlarımızı. Sloganları ile birlikte 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Dinkler Köyü'nde Ramazan Giritli ve Deli Emrah.

Ver katibim alkışlar oradan, ver alkışlara bakalım evlilik yıl dönümünü kutlayan arkadaşlara. Arzu duydun mu kız? Boyanın bugün evlilik yıl dönümüymüş. Arzu

Baki, kolay gelsin Baki'cim. Bir şarkı da bize gönderir misin dediler. Tabii ki göndeririz. Niye göndermeyelim? Çok da harika. 70'li yıllara gidiyoruz efendim. Kesin. Sana da gelsin bakalım.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

İç Ege bölgesinde Gördes Uşak platosu üzerinde bulunuyor Uşak. Şöyle bir özelliği var. İlker'in şehri olarak geçiyor Uşak, öyle mi canlar? Türkiye'de mesela ilk elektrik kullanan şehir 1909 yılında Uşak olmuş. İlk şeker fabrikası burada kurulmuş Uşak'ta. İlk cirit müsabakaları ve ilk kadın ciritçiler Uşak'taymış efendim. Halı ve kilim dokumacılığı Uşak halıları ile el sanatları çok gelişmiştir. Karun hazineleri de bu bölgeye ait tarihi ve kültürel değerlerdir. Uşak, Uşak Valiliğini tebrik ediyoruz dinleyicilerimize de, Uşak'ta dinleyicilerimize de, Uşaklı dinleyicilerimize de selamlar, saygılar efendim. Tarihi ve önemli bilgiler bunlar. Uşak'a selam olsun. Uşak, gitmedik hiç ama gitmemiz lazım. Şöyle bakıyorum tabii ki internete, güzel şehir. Uşak Üniversitesi de var orada, öyle mi?

0: στιγμή να περάσουμε όμορφα. Δώσε μαέστρο.
1: Uşak, evet, Uşak böyle. İlk şeker fabrikası, sonra tabii şeker fabrikalarını kapattık biz. Boyacım, Arzu ablan göndermiş. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Ama öyle klasik nice yıllara demek, daha doğrusu yazmak istemeyem demiş. Ha bak, Arzu da Trakya ağzına döndü. İstemiyorum diye. Aynen, şaka diyorum. Ben size gerçekten ömürlük bir güzellik diliyorum. Birbirinize baktığınızda yıllar geçtikçe eksilmeyen, aksine daha da derinleşen bir sevgi. Zor günlerde birbirinizin elini hiç bırakmadığınız, güzel günlerde de sevincinizi ilk birbirinizle paylaştığınız bir ömür. Maşallah. Maşallah. Allah evinizden huzuru, kalbinizden sevgiyi hiç eksik etmesin. Birbirinize hep bugünlerdeki gibi, hatta bugünlerden çok daha güzel bakın. Dur şunu güzel okuyayım, bunları da sonra Arzu kızıyor. İyi ki birbirinizi bulmuşsunuz. İyi ki yollarınız bir olmuş. İnşallah saçlarınız ağardığında bile iyi ki sen diyerek bakarsınız birbirinize. Ömür boyu aynı yastığa, aynı duaya, aynı sevgiye. Nice yıllara değil, birlikte geçecek upuzun bir ömre. Yağdırmış vallahi Arzu gene, tebrik ederim. Süper, sağ olun numaran için. Ben Cengiz, Münih'ten İskeçeli Cengiz. Öyle mi yazalım Cengiz? Münih'e selamlar. Doğrudur inşallah aşım. Başkasına yazmayayım. Hayır, bana yazıyorsun, tamam Osman. Türkü için teşekkürler. Çok duygulandım şimdi. Rica ederim, her zaman. Her zaman Osman Agacım, her zaman.

0: σας.
1: Μπράβο παλικάρια, μπράβο κορίτσια, μπράβο. Χρυσού πολύ, καλημέρα. Taranası da çok meşhur diye sıram da ilave etmiş Uşak'ın. Öyle mi bilmiyordum. Bak ben bilgileri okurken onu yazmamışlar. İlk şeker fabrikası Uşak'ta. Yılmaz Özdil bununla ilgili bir videosu vardı galiba değil mi? Şeker fabrikalarıyla alakalı. Ayrıca tarhanası da çok güzelmiş Uşak'ın. Öyle mi? Banaz'da Osman Agam, Jet Ömer.

Golden Glass kolay gelsin. Sağ ol Arzu abla, güzel dileklerin içinde yazmış Oya kardeşin. Sevinç hoş geldin Sevinç. Kırköy Sevinç Market'in önünde oturan müşterilere kolay gelsin, iyi programlar. Bunlar hep ev, dükkanın önünde mi oturuyorlar mı Sevinç? Arada arkaya böyle alsan onları. Tahsin Hasanoğlu. Eyvallah Tahsin abim, eyvallah. Hrishupoli, Kire Maria, Hrishokori, Kavana, Sarışaman, günaydınlar. Aranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun inşallah.

Sıracığım teşekkür ederim. Uşağın tarhana çorbası içine eklenen nohut ve kendine has yapım aşaması ile geleneksel bir çorbaymış. Bak bugün yine güzel bir şey öğrendik. Tarhana çorbası Uşak. Köpük ve tahin helvası. Şehrin en bilinen tatlıları Uşak. Uşak tandırı ve çömlek kebabı da güzel. Kaçıyoruz. Kebap var, tandır var, tarhana. Kaçtı Uşak. Hatta şurada Bulgaristan'a gidemedik. Sezer'de Uşak'a gideceğiz. Tamam oldu. Tarhana varmış Yeliz Hanım, Uşak taranası. Yeliz Hanım yarın sabah bir tarhana yapsanız da böyle sabah sabah bir doğrayalım onu böyle kaçamakla. Misir ekmeğinden bir tarhanayı doğrayalım ha, değil mi? Brey. Bak şimdi bak ne geldi aklıma bak. Geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş, baş üstünde akıl bırakmadı buraya. Hey, ah brey. Tarhana sıcacık, misir ekmeği tamam mı? Anladın mı? Yağı kızdıracaksın üstüne caz. Bak bak bak bak bak. Pedimo. 20 dakikaya dönüyorum, idare edin.

İsmet sen mi yazdın? Çünkü ben de iki tane Jet Ömer diye kaydetmişim. Bu yazacağımı bak bana bir yazsın. Değiştireyim isimleri. Aynı isim olmasın. Jet Ömer diye kaydetmişim. Merhaba Aşif. Senin programlarının tekrarını dinleyebileceğimiz bir platform var mı? Yoksa bunu mutlaka yapmalısın. Programın saatleri yetmiyor. Sen öğlen gidiyorsun. Biz daha çalışıyoruz. Adaletli değil. Yalnız bırak yasın bizi kızan demişti. Yok arkadaş. Programın tekrarı mekrarı yok. O zaman bayağı bir böyle bayıyor. Yani sabah program, öğlen program, öğleden sonra tekrar tekrarı. Yani çok muhabbet tez ayrılık getirir derler ya. Aynen o şekilde. Yetişen dinliyor Ömer'im.

Asil Hasanoğlu. Çok selam Almanya'ya. Kim? Ha, dinlemiyor artık o beni. Boşver, dinlemesin ya. Bırak, boşver ya. Yapma göre. Yunus günaydınlar. Mehmet Bakkal günaydın kardeşim. Kolay gelsin. Hasan Hüseyinoğlu. Orçun Celep günaydınlar. Derya. Şimdi ben unuttum mu sanıyorsun seni? Anadolu Derya, kolay gelsin. Barış Kalfa, büyük Fenerbahçeli, kolaylıklar diliyorum. Murat Mahmut. Aydın Lefteris. Bu şera gurmesi şimara. Dık şimdi siz kalan diye yine maske şey kaçırsın. Yerap şey kalan dişe para kalan ekipere hadi. Cümbeli Aydın. Nasip ablacığım günaydınlar. Survivor'um günaydın. Aslan Çarıkçı. Günaydınlar Müjdat Ömeroğlu. Eminoğlu. Bizim Müjdat bu. Lüleburgaz.

ne kadar güzel şeyler öğreniyorum. Böyle Uşaklı dinleyicilerim, Banazlı Osman Agam olsun, İsmet olsun, Jet Ömer Uşaklı, Uşak Şeker Fabrikası, Uşak eşrafından Mehmet Hacım ve arkadaşları tarafından bir anonim şirket olarak kurulan şeker fabrikası, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olarak bilinir. Cumhuriyet'in kurulması ve gelişmesi döneminde önemli bir kilometre taşıdır. Bütün Uşak halkı kurulmasına katkıda bulunmuş. Bak, bak burası çok önemli. İlber Hocam diyor ya, hep burası çok önemlidir diyor. Bütün Uşak halkı kurulmasına katkıda bulunmuş şeker fabrikasının. Biz ne yaptık? Osman Agacığım, biz şeker fabrikalarını kapattık. Gerek memleketimiz Yunanistan'da, gerek Türkiye'de. Bu ekonomi gücü olarak bilinen şeker fabrikaları kapandı. Okey, bitti onlar. Ne yapacağız? Dışarıdan satın alacağız. Okey, ama satın aldığınız şeker de şeker değil. Şöyle kimyasallardan oluşmuş şeker. Ran nan nan nan. Az söylüyorum, çok andayın. Hadi bakalım. Gel ha. Günaydın kral, selamlar. Murat Hüseyinko. Günaydın Murat'ım.

Έτσι με hazır mıyız? Ωραία παιδιά, τι γίνεται σήμερα εδώ στο Radio Kral. Kral FM. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım da Uşaklı'dır. Yani sarı paşam eniştemiz olur. Oho, bugün ne kadar güzel bilgiler geliyor ya. Öyle Latife Hanım Uşaklı mıymış? Bilmiyordum bak. Manazlı Osman, agam sağ olasın. Şey çok hoşuma gitti. Bütün Uşak halkı kurulmasına katkıda bulunuyor. Bak mükemmel. Bir de güzel fotoğraf var. Uşak Şeker Fabrikası kurucularının 1926 yılında çektirdiği fotoğraf. Tarakçıoğlu İbrahim Efendi, Bacakoğlu İsmail Efendi. Mehmet Hacım elinde asa var. Bu adamlarda bir cevher varmış değil mi böyle? Uşak, tebrik ederim. Bugün harikasınız. Harikasın, bu havalar güzel. Çanakkale geldi Mine Hanım'dan. Teşekkür ederim. Bu güzel şarkılar tabii ki size şifa olsun. İyi gelsin efendim. Günaydın canım Haşim'im. Kolay gelsin Nazife ablacığım benim. Nazife Salihoğlu. Bugün koparıyan şarkılardan Haşim bakalım koparayım o beni demiş. Brey, baksana buraya be. Karma gene. Karma gene. Koparayım o beni.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κανείς δεν είναι.
1: Kendiniz deneyin ne? Bu güzel arka alkışlar Radyo Kral'ın dinleyenler kulübünün dinleyicilerine. Canlar günaydınlar, günaydınlar radyolarını yine açanlar. Sabahın bereketine, akşamın huzuruna, aklın gücüne, insanın güzeline, kadının vefalısına, erkeğin kıymet bilenine, emekçi insanlara, insanı kamile, muhteşem ömrünüze, hasta olanın çaresine, Altaylardan Tuna'ya, Uşak'tan Çanakkale'ye, Almanya'dan Belçika'ya, Japonya'dan Küba'ya, Yunus Emre'den Hacı Bektaş Veli'ye.

Gülşah Hanım hoş geldiniz. Gülşah Remzi günaydınlar herkese. Teşekkürler, size de günaydınlar, tünaydınlar. Anneciğim sağ olsun Yunanistan patlıcanı göndermiş. Yanına da dünden kalan dolmalarım var. Salata tabii ki de cacıksız olmaz aşım. Yeliz Hanım. Aa, burada memleketten geldi patlıcanlar oraya. Kargoyla mı göndermiş kız?

0: καινούριο. Στη βροχή σου θέλω να βραχώ.
1: Aynalı baba hoş geldin bakalım. Ya Trakyalı olacaksın, ya Trakyalı seveceksin, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim, sağ olasın Aynalı baba. Efendim valla size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Şarkıdan sonra reklam arası, reklamlardan sonra yine birlikteyiz.

0: Gününüze Haşim'le renk katın.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksik.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: El yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.

Osman Agacığım, sen nasıl bir çiftlikte mi çalışıyorsun be? Benim çalıştığım yerin yukarıdan bir fotoğrafını çekilmiş, fotoğrafını göndermiş Banazlı Osman Agam benim. Abi sen resmen böyle bir çiftlikte çalışıyorsun, dağlar falan böyle çok da güzel. Abi ciddi mi söylüyorsun ya? İş varsa geleyim mi abi? O kadar güzel bir iş yeri fotoğrafı gönderdi ki Banazlı Osman Agam, Uşaklı. Dayı ciddi misin ya? Vallahi şuraya bak. Yani çok özel olmayacaksa ne işle meşgulsun? Osman Agacım benim, dayım benim. Dağlar, göl var orada, ağaçlar falan. Sonra insan pişman olur mu böyle yerde? Canı sıkılır mı canım? Çok çok yani şey olur, yağmur yağar fazlasıyla. Osman Agam. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız diyor. Tanıyalım bakalım Mesut Ago'yu. Doğru. Mesut Ago şöyle, hemen bakacağım Yeliz Hanım sizin de mesajınıza. Yalım'dan yükselen ustalık efendim, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. Mesut Ago Fayansçılık, 699-46-58-208. Facebook'ta da Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalımlı Koptelo. Mesut Ago Fayansçılığın sloganı da şöyle hazırlamış Nedim kardeşim: mekanınıza değer, kaliteye güven katın,

Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan Ester abim, insan anne olunca evlatları için her şeyi yapar. Zeytinim, kahvem, kurabiyelerim, çerezlerim, zeytinyağım, sebzelerim sağ olsun annem. Evet, kargoyla gönderdi aşım demiş Yeliz Mehmet Hanım efendi. Halal olsun. Halal olsun. Bugünün ve bütün programların güzel şarkıları bütün annelere gelsin, iyi mi? Analara gelsin bakayım. Hadise boşuna mı diyor? Cennet annelerin ayakları altındadır, bakar mısınız? Kısa bir cümle ama manası çok büyük, derin. Cennet annelerin ayakları altında. Bak bak baba, baba. Ha söyleyemiyorum bugün de böyle bir şey. Söyleyebilir mi? Söyleyemeyiz. Bütün annelerin ellerinden saygı ve sevgiyle selamlarımızı gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz efendim. Yeliz Hanım yine patlıcanlara baktım, közleyeceksiniz onları, tamam böyle. Bazen yapıyoruz mangalı yaktığımız zaman. Közleme falan patlıcandan böyle.

piştikleri zaman peynirle falan karıştırıyorsun böyle azıcık da öyle. Zeytinyağısından birazcık da tuz. Nasıl meze oluyor Yeliz Hanım? Nasıl meze oluyor? Patlıcan salatası. Böyle rendeliyorsunuz azıcık peyniri de üzerine. He? Ayhan Agacım benim. He? Aynalı baba. Çok çok keskin zekası var. Sezer. Rahatsız etmeyeyim diyorum, rahatsız etmeyeyim diyorum. Tamam oğlum, düğün cumartesi günü. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba insan bir şey yazar. Merak ettik yani, dinleyici merak etti. Dinleyenler kulübü merak etti. Tamam eyvallah, düğünüm vardı. Serkan bak dur, Sezer arıyorum şimdi de. Şimdi dinleyiciler diyecekler, Sezer'i rahatsız etme istersen ha. Serkan Süleyman, adam bal ayında. Bak adı üstünde, bal ayı. Bal ayı dayı. Öyle böyle değil tevekkel. Hoş geldin Serkan'ım, selam abim. Afiyet, bal, şeker olsun, ekmek arası. Ne o Serkan'ım? Şimdi spor yapıyoruz ya, o yüzden böyle diyet ekmekle, siyah ekmekle. O diğerini pek anlayamadım Serkan'ım, o neymiş? Peynir mi o, peynir mi?

Serkan arayacağım ben Sezer'i de. Sezer diyecek şimdi, ya aga ne saatte arıyorsun? Uygun değilim, denizdeyim. Antrenman var, idman. Ha okey. Tavuk koteç ve kaşarla birlikte afiyet olsun. Plastika trakis kalimera. Kales dules efkome. Kolay gelsin Serkan'ım. Ya ben onu arayacağım. Ben programdan sonra da arabayı düşündüm. Hani nasıl gidiyor falan, neredesiniz gibilerinden, balayında nereye gittin Sezer diyecek. Ne? Adam sürmesin bana be, sürmesin. Ya sen de bir rahat bırakmadın bizi ha. Böyle ağız tadıyla bir... Yarasın. O morfeni de paketi. Haydi Malkara Keşan Hoppala Paşam, adam diyecek niye aradın beni, dur bakalım ya. Ne oğlum, merak ettik seni. Bırak Serkan, aramayayım kardeşim.

Efarmoges Alüminyum Avcı Celal evlerinizde ve iş yerlerinde 40 yıllık tecrübeyle sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Almanların dev şirketi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adresi İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Cep telefonu 694-4552-508 2541-031-506. Telefon sabit telefon. Sosyal medyada da Instagram'da Avcı alt çizgi Celal olarak hem takip edebilirsiniz hem bulabilirsiniz. Ne hazırlamış Nedim'im? Efarmoges Alüminyum Avcı Celal için sloganı: Avcı Celal, kalite tesadüf değildir. 40

Kay Hanım, kral her yerde, hayırlı işler kralıma demiş. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Bitti mi oğlum tatil? Nerelerdesin? Haça bir dön artık da. Kayhan, Village Market Senarı Gökçeler, Sinapolu Holding. Günaydınlar bakalım. Ester abim. Eyvallah Kayhan'ım, sağ olasın. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok çok çok çok çok ama gerçekten çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seller'o. Aynı isimle Instagram'da bulabilirsiniz. DM meşhur Alman ürünleri geldi. Yazın başında getirdiler gerçekten de. Ayrıca Village Market'te, Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla araba kiralama. Bu hizmeti de veriyorlar. Döndük. Şükür yıkandık, baklandık, geldik gene demiş. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer neresi? Kaykanım benim, çarfecim. Hadi hoş geldiniz bakalım. Pazar günleri de açık efendim Village Market Seller'o. Öyle böyle değil. Sürpriz kampanyalar her gün. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar her gün. Nerede? Village Market Seller'o da.

Çok çeşit tatlar, günlük üretim, taze malzemeyle hazırlanmış sürpriz kampanyalar, her damak tadına uygun lezzetler. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Gerçekten yaz boyunca kaçırmayacağınız fırsatlar ve kampanyalar vardı. Devam edecek tabii ki bu kampanyalar. 694-516-4015 Village Market Seller'ın telefon numarası. Evlere servis hizmeti tabii ki de var. Evinize, iş yerinize 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi an

Rahip bile Almanları şaşırtmış. Bırak kara kartalım demiş. Bak o kadar keyifte değilim ama seni duyunca gülmekten öldüm. Bütün Almanlar bana bakıyor demiş. Sanıyorlar beni kaçırdım koyunları. Rahip abi. Topla koyunları Rahip. Topla. Almanlar da demiştir kulaklıklardan dinliyor. Bu adam niye gülüyor? Neden gülüyor? Nasıl gülüyor? Gelip demiyorum sana Alman kardeşim. Almanca niye gülüyorsun? Nasıl deniyor ya? Nedim burada olsaydı şimdi çevirecekti onu. Almanlar da şaşırdı. Bir seneden beri neye uğradıklarını şaşırdılar. Vallahi şaşırdılar neye uğradıklarını. Ama diyecekler bizim insanlar, bu çalışanlar niye böyle kendi kendine gülüyorlar, kendi kendine konuşuyorlar diye ne? Vallahi bileyim, mahkemeye bile verecek bizi bu Almanlar bu gidişle. Rahip kendine gel, topla koyunları.

burada sarıldan Ayhan Agam diye bana kızan diye. Garip bir sıkıntı var içimde de açılamayın bu sabah diye kendime gelemem diye. Dizel motorum bu ve gazlım bu açılamayın diye adam bayıl. Yapsana bakayım diye oradan bir ova havası diye bana da bir kendime geleyim diye. Babak entrarken insanım benim ben. Yapayım adayıma hazır olduğunda şey yap bana el hareketi yap. Ah ah. Ya bu amel defterlerini doldurduk ya. Vicdan, vicdan.

Gol sahası mı? Gol sahası mı dayı? Bana zor, bana gol sahası. Gol mü atıyoruz oradan? Ne bana ne ne yani. Küçük gibi görünüyor fakat 150 hektar büyüklüğünde. Sen gelme. Orada radyoculuğa devam et lütfen. Sonra getiririz buraya seni de başlarsın kındamını Almanya'nın diye. Küfür A.M.K. Haydi.

0: Şimdi dur önce bir Aykan Agam'ı bir dinleteyim bakalım. Tam böyle ağacın gölgesinin altında oturduk Aşim diyor. Söyle bakalım Aykan Agam, söyle.
1: Agam şimdi hazırım. Gittim dağına aldım lastikleri.
0: Tamam.
1: Ağacın altında kölge de güzel.
0: Hadi be.
1: Kölge de güzel.
0: Tamam.
1: Burada hazırım. Hazır. Şaba.
0: Aykan Agam bulmuş bir koyu gölge. Ya burada dedi bakayım azıcık çay cihazımdan ne içeyim, ayrandan ne içeyim diye. Şaban. Dedemim hoş geldin. Dur şimdi Aykan Agam azıcık bir kendine gelsin, okuyacağım mesajını. Radyo Kral'dan yolculuk yapanlara, memleketten gurbete gidenlere, Uşak'ta bizi dinleyenlere, ilk şeker fabrikasını kuranlara. Şaban.

0: sağdan soldan Radyo Kral'dan Ayhan Agama şap, fagalacıya şap, traktörcüye şap, çiftçisine şap, keskin zekalı insana manevi kuvveti olanlara şap, kaynanasından şap. Ayhan Agama'dan Karaçanlar'dan Celalettin Agama şap.
1: Koca kurtlara şaba, kurtlara şaba.

Akşam bulmuşum koyu gölgeyi. Tam oturmaya yeltenecek. Dur oturma, bekle. Aha. Yaşa. Olmuş da ölmüş de çare yok. Ver ceryanı. Ver. Gene iş güç kaldı, oynuyoruz. Gene iş güç yarıda kaldı diyor. Çok günahlara girdik gene. Bu benim amel defteri doldu. Allah'ım yazmış iş güç kaldı. Ama bu dünyanın işi biter mi be? Haşim günaydınlar. Olmamasından sonra bana da bir Balkan havası yolla. Çünkü şu an Balkan, yani Ilıcalara gidiyoruz demiş. Balkan'a doğru. Geldi agam, koca kurdum benim. Beyaz saçlı kurdum Celalettin agam. Celalettin agamdan oynayanlara, bütün kaptanlara şaba. Celalettin kaptanından Brezilya'daki Aygan aga, var mı gemicilik, var mı? İlker Sinan'dan oynayanlara, oynamayanlara, oturanlara, ayakta duranlara şaba. Yanıya gene buralar demiş İlker'im. Sıracım o morfeni de paketi. Ver gazı aşağıdan yukarıdan. İyi de bu şavuk dünyada be.

Biz bayağı iş yaptık, sen içeride otur demiş, biz dışarıda otladık. Şey aman ot yolduk. Yol azıcık be ya. Vücut hareket etsin. Bastır sıracım. Bastırıyorum sıra. Nereye? Özgür hoş geldin. Şarkıları türküleri duyan dayanamıyor geliyor vallahi, bir de atıyor kendini radyo krala. At kendini buraya at.

Yanıyor buralar, yanıyor. Yollayın bakalım o tarafa güneşi de enerjiyi de gelsin. Merhaba, şimdi dinleyicilerimize bir soru sorabilirsin. Soru şu: Ege bölgesinde bir ilimiz ile başlayarak ile biter. Bilen dinleyiciye şarkı hediyesi. Abo. Ömer dur azıcık oynayalım bakalım, düşüneceğiz onu da, şimdi oynarken pek düşünemiyoruz biz. Trakya insanı kendini veremiyor pek. Kedicik bile oynaya oynaya yoruldu, en sonunda yattı. Hayvanları insanları oynatıran radyo. Kedi de upuzun uzanmış böyle, yeter bana demiş, yeter bana, yeter bana. Açmış hayvan bacaklarını da böyle. Yeter bana, öldürdün bizi bana demiş. Hay Allah, kedi olduğuna pişman olmuş hayvanı, bak buraya be. Yaşa. Yaşar dayı. Özgür'üm hoş geldin. Salihoğlu Özgür. Yaşa ve Haşim'im günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Kral ve kral dinleyicileri günaydın. Coştur. Rolex'ten oynayanlara, oynamayanlara şaba. Oynamayanlar niye oynamıyor bir anlamadım ki ben. O kedi bile yorulmuş oynamaktan Özgür. Rolex gel çocuk. Al şöyle bakayım bir göbekleme. Görsün Özgür de nasıl oynuyor göbekleme. Ha, U ile başlarmış, şak diye bitermiş. Vay, çok zor soru bu bayağı. Einstein bile çözemez bunu bayağı. U ile başlayıp şak diye biten bir il Ege bölgesinde. Mardin olma... Yok, Mardin değil böyle. Mardin abi. Tövbe ya, Mardin. Samsun. Hayır, Samsun'da olmaz. Karımı seni koparayım o beli. Yelle Yelle diye bir şarkı var. Onu da patlat arkada. Bu sene çok popüler bir oyun havasıydı. Yelle Yelle. Haydi gene. Neresini yelleyelim bak canım? Koparayım o beli bak şimdi gene bak. Kaburga kemikleri ağrıdı kızanla oynamaktan. Brey yey. Elle el ama şey, Yelle Yelle şarkısını hazırlayalım bakalım. Katip.

0: babacığım.
1: Özgür bu mu ben?
0: Babayla yarışamaz onlar. Yelle. Havalar sıcak, 37 derece İskeçe. Yanıyor. Tut. Getir. Patlıcanlar yandı, patlıcanlar.

Özgür bu mu be? Aldın baba şey aldı. Bu olması lazım herhalde. Aykan aga. Yelle. Yelleme var mı? Eskiden yellemeler vardı. Hoppa. Dur bakalım ne oluyor bugün be? 80'den kaçacağız gene. Nedime gelemedik. Nedime.

Aga ne yaptın be agacım be, dayım benim be. Ah bayağı. Kadrolara bak, kadrolara bak. Eh Allah'ım be, bak buraya bak. Hey. Özgür gitti, bel gitti, bel. Kediler bile oynuyor, güzel insan.

0: Oluyor mu böyle Bay Özgür?
1: Ah bre. Çektirecek dile. Ha.
0: Yapama Alios τώρα. Για ηρεμήστε λιγάκι να πούμε. Για κατήστε καλά ρε παλικάρια. Günaydınlar abilerim, bir tanesi de kulağımız sende fakat araba kullandığım için malum yazamıyorum. Dedim BMW dedim. Yasemin kuzenime çok teşekkür ediyorum. Biz iki araba yine yola çıkmış bulunmaktayız. Macaristan'dan ben ve amcaoğlu Eren'den tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar göndermiş. Yollarda BMW dedim. Uşak doğru cevap geldi Fagan Hacı Yusuf'tan. Şarkıyı şey sordu, Jet Ömer sordu. Ve böylelikle Sayın Fagan Hacımız, istediğiniz bir şarkıyı dinlemeye hak ettiniz. Nasıl bildiniz uşağı böyle ya? Kafası ağrıyor, ne verdiniz akşam ona? Timur'um kolay gelsin. Bir şey vermedim ya, lahana salatası yiydi o. Ayranın buzunu biraz fazla kaçırmış olabilir. Raif Timur kolay gelsin.

Vallahi billahi bak Jet Ömer oynuyor orada. Aha. Abi Ömer bizim Trakya kızarı gibi baya. Hay Allah'ım yarım bak buraya bak. Radyo Kral'dan Ömer Aşşama. Baba oynuyor da mı? Beceriyor mu? Uşaklı Ömer. Belçikalılar bize bakıyor diye aşağıdan. Avrupa bizi kıskanıyor.

Katibim bugün harika şarkılar seçti sizin için. Vallahi Allah gönlüne göre versin katibim. Sağ olasın, başımızdan eksik etmesin. Allah sizi, Allah yürecinize göre versin. Sabahattin Ali'nin dediği gibi içinizdeki iyilik kadar size iyilik diliyorum. İyi söylemiş Sabahattin. Sayın Sabahattin Ali. Sabahattin ne oğlum? Ömer'in dedelerinden birisi Selanik'ten, zaten Trakyalı be. Belli zaten be İsmet Akacığım. Belli kızanın kanında var vallahi bile. Attırı attırı veriyor göbecikleri. Yorum Ömer Aga. Dünyanın her yerinde Trakya. Dünyayı da gezmek istiyorsanız Master Travel'le de bir tanışın. Tempo Turizm ile her gün 20 euroya İstanbul efendim. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlarıyla, araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi istediğiniz yere götürüyor. İstanbul, Sofya, Selanik, Atina, Seres. 3 milyon otele anında rezervasyon. Tempo Turizm her gece Master Travel ile İstanbul'a 20 euro. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak yazıyorsunuz. İnternet sayfası mastertravel.gr. Yarın Perşembe ve Cuma günü. Cuma günü büyük bir hediye var. İki kişiyi İstanbul'a gönderiyor Master Travel Radyo Kral İşbirliği ile. İki kişi İstanbul'a gidiş dönüş bileti ödenik, otel ödenik kahvaltısıyla birlikte. Yanlış duymadınız. Yapmanız gereken Radyo Kralı yarından itibaren çok ama çok dikkatli dinlemeniz. Reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Reklamlara gitme. Niye? Reklamlara gitmesin. Patron beni koşturacak. Senin haberin var mı? Belçika'dan Selanik'ten Belçika'ya, Selanik Belçika'dan Uşak'a, Ege bölgesine şabak.

Reklamlara bir türlü gidemem. O kadar çok mesaj gönderiyorsunuz ki bugünkü şarkıları nereden buldunuz diye. Biz buluruz. Radyo Kral burası. Dinleyenler kulübü. Çünkü burası sizin radyo istasyonunuz. Sağ olun, var olun. Cevap yazıyorum. Müsaade buyurun.

Açık hazırsa şarkı hemen geliyor efendim. Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kekiko'da Avin Drive. Ayrıca İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin Benzin İstasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde Şaban Bandak ve Ceyhan. Demokritos 39, Kikiko'nun adının oradaki benzin istasyonunda, Avin Drive'da en iyi hizmet ve güler yüzlü personeli, gerçekten uygun fiyatlarıyla mini market ürünleri, Nikel marka kahvesi ve Gaziantep'in tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Temiz enerji, güçlü performans, uygun fiyatlar dostu ve aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. Kolaylıklar diliyoruz hem Avin Drive'a hem Elin Drive'a. Vay vay vay vay, Orhan Tuna Fransa. Fransa bir aydan beri sessizdi. Dünya Kupası'ndan sonra sessizliğe büründü. Orhan Tuna hoş geldin ağam. Selamün aleyküm ağam. Messenger'dan bakamıyorsun. Yolladım bakmadın. İyisin değil mi demiş. Orhan ağam iyiyiz çok şükür Orhan ağacım. Buradan WhatsApp'tan daha çabucak geliyor. Daha sağlıklı okuyabiliyoruz mesajları Orhan ağam. Sağ olasın. Yokluğun yok ediyor. Fransa'ya da mesajlarımızı gönderdik. Bonjour. Sabah bien. Fransa. Deli yürek. Timur Boz. Deli yürekli canlarım benim. Yavru kurtlar. Uşak'a gelsin, Uşak'taki şeker fabrikasını ilk kuran insanlara gelsin. Uşaklı lakin Belçika'da olan arkadaşlara gelsin. Ege bölgesine gönderiyorum.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
4: Lezzetler düşle, düşle, düşle.
5: Hayal kurmayı bırak, hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση

Ya bu cereyanlar kesildi bilmiyorum. Sesim geliyor mu gelmiyor mu cereyanlar? Stüdyoda cereyan kesik. Aa, bizim cereyanları kesti bunlar. Dayanamadı yani, bu enerjiye dayanamadılar. Nereden kaynaklanıyor acaba bu enerji? Hah bak, o da dondu. İnternet de gitti. Sesim geliyor mu? Şu anda öyle bir romantik, aman öyle bir romantik ortam oldu ki Radyo Kral'da. Bir dinleyicim bir yazsın bakalım sesim geliyor mu diye. Oo, Orkan Tunalgan bayağı da bir çavuş böyle yazmış, bakayım ne demiş. Sizler de sağ olun, ben hep dinlemedeyim, hiç bırakmadım ağam. Doktor doktor geziyorum, işe başlarken rahat olayım diye. Boşlukları doldurdum, şükürler olsun. Sıkıntı yok, nasip olursa inşallah iş başı yapacağım. Seneyi de şimdiden iple çekmeye başladım. Memlekete gitmeyince olmuyor be ağam. Sizlere de iyisinizdir inşallah. Allah'a emanet olun. Ben her daim kraldayım, sizlerleyim. Maşallah şu an çok iyi demiş Orhan Tuna ağam Fransa'dan. Aman ağacım, iyilik hoşluk olsun. Ondan sonra tabii ki bu sene gidemedin tabii ki ondan tatile. Arzu kız geldi mi sesim? Cereyanla kesildi. Dur mum yakayım, dur. Haşim aga, ha, dur bakayım ne yazmış, dur. Jet Ömer'im yazmış Belçika'dan. Abi sevdim seni vallahi, her gün felaket zevk alıyorum senden dinlemekten demiş Jet Ömer. Vallahi ben de videolarını falan gördüm. Harika oynuyorsun yalnız, Trakyalı kızan gibisin Jet Ömer'im benim. Ben de memnun oldum, biz de memnun olduk sizin gibi güzel insanları tanıdığımız için. Zengin akrabanız ölsün, mirası inşallah size kalsın Jet Ömer'im. İyi de yalnız stüdyoda şimdi ışık yok, dur bakayım. Gitti de gelmedi. Bu stüdyodaki ışığı da yaktım, baya romantik oldu burası. Romantik şarkılar dinletmem lazım benim. Alo, değil. Cereyanlar gitti.

Başını yemesin gidi yere batmayasın gidi ya. Senin mi başını yemesin yere batmayasın kızana gidi. Gözü kör olmayasın gibi. Kulak asma kulak asma. Nasıl kulak asma? Vicdan yaptırıp duruyorlar burada ya. Vicdanımız zedelendi. Ali Hazretleri. Ye yavrum benim. Kara kız hanım. Şimdi görebildiğim kadarıyla dur bakayım. Ha, okuyabileceğiz mi? Okur. Dur bakayım. Okunuyor tamam. Kıdam Fandasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için efendim. Cumartesi günü 29 Ağustos'ta sabah 10'dan öğlen 2'ye kadar toplantı var yine. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde yaratıcı etkinlik merkezi Kıdam Fandasopoli. Hem muallimler, öğretmenlerimiz orada olacak hem sahipleri orada olacak. Size istediğiniz konular hakkında bilgiler verecekler. Deneyimli öğretmenleriyle toplantı yapacaklar. Cumartesi günü unutmayın. Çocuklarınızın yaratıcılığını ve aklını geliştirecek bir kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fandasopoli. Telefon numaraları değişti. Facebook ve Instagram'da telefon numaralarını bulabilirsiniz. Oo, dünya varmış derler ya, cereyan geldi, bütün etraf şavuk oldu. Tam hazırlanırdım böyle mum yakacağım diye. Yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kep'in yanında Kıda Fandasopoli cumartesi gidip yüz yüze görüşebilirsiniz. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için ayrıca okul derslerine de desteği de var. Bakın bu önemli. Eylül ayıyla birlikte okul derslerinde okullar başlayacak ve okul derslerine de yardımcı olacak Kıda Fandasopoli muallimleri, öğretmenleri. Çok sevdim bu cümle kelimeyi. Muallim. Penceresi cam cama muallim.

Kral Fando Show Poli değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Cumartesi günü gidip arkadaşlarla yüz yüze tabii ki bir konuşun. Diğer bir eğitim kurumumuz, çok çok değerli öğretmenleriyle English Teacher, Germany Teacher and Turkish Teacher, where is Genus B dahi arı yabancı dil eğitim merkezinde. Kendrökson'un Gloson, Mikse Kastas, Dosellor, Xanthi, et. Sponsorları dört dilde tanıtıyoruz. Nedim de burada olduğunda Almanca da söylüyordu, Almanca da tanıtıyorduk sponsorları. 25 yıllık tecrübeleri var bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle Genus B yepyeni eğitim öğretim yılına hazır tabii ki yazında çalıştı öğretmenlerimiz. 17-31 Ağustos tarihler arasında kayıt yapanlara özel indirimler Genus B'de. Yanlış duymadınız. 17-31 Temmuz, Ağustos, Temmuz nereden çıktı? Aklımız Temmuz'da kaldı. Abi ne çabuk geçti bu yaz böyle bayağı. Vallahi bile çabucak geçti. Çok çabuk geçti. Anlamadık yazın nasıl geçtiğini. 17-31 Ağustos tarihler arasında kayıt yapanlara özel indirimler Genus B yabancı dil eğitim merkezimizde. Belediye binasının arkası postanenin yanında Gökçeler'de 694-0085-990. Belçika'dan diğer bir dostum. Günaydın Batı Trakya'nın kralı demiş Belçika Gent'ten Kaya. Eyvallah Erenler, teşekkür ederim, sağ olasın. Hızır yoldaşınız, Hızır yoldaşımız olsun. Ailenize de selamlar. Valla Yeliz Mehmet Hanımefendi yine döktürmüşsünüz. Bu nasıl güzel bir şey böyle ya. Valla bak müsaade ederseniz Yeliz Mehmet Hanımefendi, bu güzel yemeğinizi müzikle birlikte kendi sayfalarımda paylaşmak istiyorum. İlk önce bir izin alalım dinleyicilerimizden. O kadar şahane bir şey yapmış ki böyle. İmam bayıldı desem olmaz. İmam fenalık geçirdi desem o da olmaz. İkisinin arası ya, bu kadar güzel. Valla bak hiç abartmıyorum Yeliz Hanım, burada yakında olsanız gelip oradan o yemekten bir parça alırım. Patlıcanlar pişmiş üzerine böyle domates, biber. O da tepsi de ne kadar güzel bir tepsi ya. Fotoğrafı kullanacağım müsaade ederseniz Yeliz Hanımcığım. Bizim menümüz hazır olun, hazır demiş. Afiyet bal şeker olsun, bereketli olsun. Aman her gönlün var. Şöyle analiz yapayım diyorum. Vallahi gerçekten böyle müthiş ya. Her gönlün var ise. Ömer'le birbirimizi yiyecektik, telefonuna bak bağlantı gitti derken İsmet yazmış. Belçikalı Bursalı İsmet. Abim yolla bakalım numaraları. Kıdap Fandosopoli'nin hemen kardeşim, şarkı arasında göndereceğim Mesut Kaptanım. Haşim, programın sonunda kimse sunumunda zevk almıyorsa arabası bozulsun inşallah. Sambralası patlasın. Hayır mı Özgür'üm? Hayır mı canım, o kadar da değil be ya. Arayacağım şimdi deyi. Aradılar deyi, tamam. Ceryanlar geldi. Çok yoğun ceryan geliyor ya buraya, o yüzden ondan oluyor herhalde. Başını iyi mi etsin gidi, yere batma etsin gidi ya.

muallim. Ali kardeşim, Haşim Çolak günaydın. Kral seyircilerine seyirci mi? Yok, orada gelmedi. O teknoloji daha gelemedik orayı. Şöyle yazmış Haşim. Gel bu domuzları buradan koştur. Üyüköy altında karpuzları, zitin tarlalarına giriyor domuzlar demiş. Ciddi mi söylüyorsun Ali? Bradayıcım, Üyüköy altına o domuzlar nereden geliyor? Yukarıdan Balkan'dan mı geliyor? Nereden? Karpuzları zitinlerin arasına girmiş, fotoğraf da göndermiş. Ali, senin gönderdiğin fotoğrafta ben domuz momuz göremiyorum. Bir tane horoz var ya. O horoz da bizim horoz olmasın. Ali, horoz orada, tavuklar nerede lan? Bu arada avcılık falan açıldı mı? Bir bilgisi olan bana yazabilir mi? Yani avcılık sezonu açıldı mı? Çok garip. Doğru bilgisi Ali'cim, yani bu domuzlar nereden gelmiş ki oraya? Benim bildiğim Karasu'da var, tamam, Balkan'da var, eyvallah. İner mi geceleni? İner. Yahu domuz dedin, kur dedin, kilometrelerce yol alır, iner. Üyüköy'ün altında karpuz mu varmış şimdi? Eski günlerime götürdüm beni Himmetoğlu Ali. Eskiden böyle acıkınca, gençlik yıllarımız, bekarız tabii. Ateşli yıllarımız, tamam mı? Zeka keskin. Manevi kuvvet daha o zamanlarda başlamadı. Gece 12 bir tarladan gelmişik. Acıkmışık, kızanlarla toplanmışık böyle motorlu alan ve respitlerle. Ne oldu be? Ne var be? Ama acıkmadınız mı siz? Ama acıktık be. Gece 12, bak dikkat et dinleyici. Ne yapacağız be? Ses çıkarma, yavaş çık ve respitlerle gidelim. Tabi Erkencer'in altına, Gökçer'in altına, Üyüköy altında karpuz tarlası var. Orada köşeye dönünce. Tamam. Ama ne tamam, acıktık işte, yiyip karpuzların göbeklerini yiyeceğiz, geliyoruz. Hem de yiyorduk vallahi, bak kıymetli dinleyicim. Şimdi o geldi aklıma, domuzlar karpuzlara da dalmışlar Üyüköy'ün altında. Hoş köy. Kır domuzu mu bunlar? Baba. Ha ha ha na na. Ahmet Bey hoş geldiniz, Ahmet Hazretleri. Ya İsmet, ciğer mi nerede? Canım ciğerim, ciğer mi bugün yok mu? Yoksa arkadaş yine akşam antrenman falan mı vardı, böyle hava yağmurlu? Efendime söyleyeyim, sabah arıyorlar şimdi. Jet Ömer'le İsmet Agam'ı arıyor, ciğer mi? Good morning. Belçika'ca günaydın nasıldı ya? Almanca ile bir bağlantısı var mı? Guten Morgen, Belçika dilinde. Olabilir. Neyse, biz bir Trakya ağzına dönelim. Alo aga. İsmet Akan diyormuş. Söyle bakalım ben, ciğer mi, ne oldu gene? Ya ben akşam uyuyamadım. Niye uyuyamadın lan? Çok acayip rüyalar gördüm. Sabahleyin kalktım, abdesti tazeledim. İsmet Akan diyormuş, Jet Ömer'le bu gelmeyecek. Ömer yine iş bize kaldı. Yürü bakalım, gidiyoruz.

La oğlum adamın günahını almışık ya, ciğer mor demiş ya. Siz nasıl yakışıklı güzel insanlarsınız böyle İsmet? Jet Ömer ciğer mor. Allah yemin ederim çok pozitif insanlarsınız. O yüzden pozitif insanlar, güzel insanlar birbirlerini buluyorlar. Bak bak bak, Jet Ömer'im de arkada bodyguard gibi çıkmış. Bu bizim ciğer moda vallahi. Johnny Depp vardı ya filminde, Karayip Korsanları'nda. Onlara benzettim şimdi. Ciğermo, we love you baby. Anladığım kadarıyla geceden biraz yorgunluk var bizim ciğermonun üstünde İsmet kardeşim. Harikasınız canlar.

Bobomuz, το στέκι του Μπόμπο Σέιντανι Τρεις, αδρές Περικέτη Ροντόπης Μπέκυρλιντε. 31 Ağustos'dan 8'ine kadar, 8 Eylül'e kadar kapalı Bobo. Efendim pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatine kadar hizmetinizde. Çok yakında çok büyük ekranıyla balkonunda maçları da izleyebileceksiniz. Gerek Yunanistan Ligi'ni gerek Türkiye Ligi'ni, değil mi Bobo? Yepyeni güzel televizyonuyla, kocaman kocaman çok büyük televizyonuyla maçları da izleyeceksiniz. Yemeğinizi yerken, mezelerinizi yerken, ayranınızı yudumlarken, yemeğin üzerine akşamki gibi soğuk karpuzlar gelirken. Siparişlerinize göre kokoreç var, oğlak kuzu çevirme var Bobo'dan. Çok çeşit içecekler, geniş menüsü, burgerler, sandviçler. Tabii ki orektikalar. Diledi orektikalle mi? Orektika diyoruz ismedim. İşte açıcı mezeler var dayı. Of of of of of of. Ekmek ve bir de döner var, tavuk var. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları. Akşam baba salata getirdi bir Özgür. O kadar lezzetli yapmış ki salataları böyle. Tosteki tu Bobo aynı şekilde Insta'da da bulabilirsiniz. Kolaylıklar diliyoruz Seydan'a. Valla geçen hafta İlyas abilen kulağını çıtlattık. Onu da gördüm bu sene. Rolex'i de biliyor. Çok selam olsun Yenice'den İlyas abime. Kahveci Hüseyin abime ve Hatice'ye ve ağabeyi İlyas'a selam olsun. Seni yakından tanıyamadım ya, ona yanıyorum. Ya oğlum birazcık konuştuk ya işte. Ama anlattığın kadarıyla siz kendinize bile zaman bulamamışsınız. Özgür o kadar koşturmaca yok. Taftatalar, evlerle ilgili o çelişkili ilişkiler, o çelişkili işler falan böyle. Bir hatıra fotoğrafı çekemedik. Sağlık olsun, bir dahaki sefere inşallah demiş Özgür'üm Salihoğlu. İnşallah inşallah Özgür'üm. Seneye kısmetse, nasip kısmet olursa. Sağ hoş olursak, ölmezsek, buralardaysak. Önemli olan senin işlerini halletmen. İşlerin halloldu ya, seneye inşallah böyle çok böyle çok işlerin kalmamıştır. Onu diyorum. Ömer'imiz zaten çok baba yiğit maşallah. Dediğin gibi bodyguard gibi vallahi belli. Kendisi zaten memleket savunucusu. Televizyonlara bile çıktı. Burada bir ara bir olaylar olmuştu. Bayrağı alıp en önde gidiyordu maşallah. Ben Belçika medyasında hem Türk medyasında bayrağı bir çıkmış. Bayağı bir çıkmıştı. Yaklaşık 3-4 sene önce, öyle mi? O Belçika'daki olan olaylar neydi? Zaten anladım onu ya, vallahi billahi. Pırlanta gibi insanlarsınız. Ömer! Jack Sparrow Ciermo! Adam kızmasın İsmet bize ya. Salıyım Ceryan'ı, gene Ceryanlar geldi ya. Şimdi bol bol Ceryan var. Hadi bakalım Belçika, Almanya. Deli Kadir demiş, domuzlar nerede? Bende tüfek var. Nasıl tüfek var lan sende? Karabin ama o. 8 tane mi alıyor? Dilinin altına da bir tane, 9 tane. Tak tak tak. Ha evet tamam, şimdi anladım İsmet'im, eyvallah. Selam olsun Belçika'daki kurtlara. Eyvallah.

İsmet, şöyle bir ciğer moya yakından baktın da boynunda bir Zülfikar var. Doğru mu dayı? İyi mi gördüm ben? İspanyol'du değil mi bu arkadaş? Zülfikar'ı boynunda mı taşıyor? Bende tüyler diken diken, aşım şok. Ciğer mi o? Doğru mu İsmet? Bir onaylasana ya. Vallahi şokum şu anda.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin de sizleri bekliyor.
10: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
9: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
10: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 021 831. Santi.
11: Arabacı Köy Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
12: İç ve dış cephe boyaları,
11: antibakteriyel boyalar,
12: astarlar,
11: macunlar,
12: ahşap koruyucu ve vernikler,
11: şantiye boyaları,
12: sanayi boyaları,
11: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
12: akrilik boyalar,
11: söve boyaları,
12: yağlı boya,
11: metal boya,
12: fosforlu boya,
11: dekorasyon boyaları
12: ve boya malzemeleri.
11: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
12: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
11: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
12: Garantili, güvenilir.
11: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
12: Cep telefonu 693-673-84-90.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
16: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
17: Şimdi ciğerme dostumuzun boynundakini o görünce benim tüyler diken diken oldu be İsmet dayı. Vallahi 6 sene önce Müslümanlığı seçmiş kendi isteğiyle bizim İspanyol arkadaş. Helal olsun. Ama özellikle boynundaki o Zülfikar var ya dayı, çok etkilendim. Bu şarkıyı sadece ona gönderiyorum. Birazcık radyonun sesini açsana Ömer'im, İsmet.

Eyvallah İsmet'im, ben teşekkür ederim Ömer'im. Eyvallah canım benim, sağ olasın. Size gönderiyorum canlar bu güzel şarkıyı. Ciğermo, thank you. Thank you so much. Gracias.

kadar güzel, o kadar delikanlı, o kadar yüreği güzel insanlarla tanışıyoruz ki radyoda işte onlardan bir tanesi Ciermo. Boynunda Zülfikar ile birlikte. Vay be. Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Vallahi ben gördüğüm kadarıyla Ali'nin yüreği bizim Ciermo'da varmış. Hoş geldin Koca Kurt.

0: Halinize ve haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo. Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: İşte Timina Perasume Omorfa.
2: Aperasume.
1: Dosu maestro.
2: Rica ederim. Şimdi Banaz'da Osman Aga bizde her şey var. Kaptın Sera Şimya Mehter Marşı ile eski bir asker olarak tüylerim diken diken oldu. Eyvallah kurt. Eyvallah Osman Agacığım. Her zaman selam olsun koca kurtlara. Hoppa. Birlikteliğimizin son 15-20 dakikasına girmiş buluyoruz. Ben sizden razıyım. Siz razı mısınız? Allah gönlünüze göre versin, ellerimizi temiz, yollarımızı açık eylesin. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eylesin. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tutsun. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eylesin. Hak gönüllerinizi bir eylesin, hak gönlünüze göre versin efendim. Mehmet Osman'ım dün çalmıştım onu. Yetiştirebilirsem dinletirim. Olmazsa yarın tekrar hatırlatırsın. Tamam mı güzel kardeşim benim? Eyvallah. Hadi bakayım canım ciğerim benim. Hadi. Ray Ray. Yeliz Hanım paylaşımı yaptım. Beğeniler böyle yağmur yağmur yağmur gibi. Bandera da kıskandı şimdi. Ben de o yemeği yaparım diyor. Karabela. Nah yap şey yapamazsın be çocuğum sen. Yapacak. Nerede yapacaksın? Yeliz Hanım neler yapıyor mutfakta sen biliyor musun? Yapacakmış. Bandera eksik olma. Batman bari. Dürüm dürüm gökçeler. Efendim keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm gökçeler. Artık dürüm gökçeler herkes tanıdı. Gidip o lezzetli dürümlerinden tadıyorsunuz. Üzerine yorumlar da geliyor. Harikaymış ya Haşim. Haşim söylerken. Çıkın çıkın gidin dürüm gökçelere. Çift katlı club sandviç ama tek kat fiyatına hamburgerler var. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarında deneyin. Gökçelerde. Bu ne diyorum? Stoselero diyor. Ne diyorum? Stoselero. Insta'da dürüm 800, Facebook'ta da dürüm dürüm olarak takip edin. 697-22-025-50 telefon numarası. Pazar günleri de açık. Tabii. Kireki anikta Stoselero dürüm. Dokümastere balikariye. Yana nevume sigar sigar.

Ömer'im yazmış, Jet Ömer'im yazmış, kurdum benim. Dayı demiş, biz de razıyız abi de. Erken gidiyorsun AMK. Kaçıracağım onu ağzımdan Ömer, bir günde küfürle beraber karışık gidecek. Gerçi günlük hayatımızda devamlı kullanıyoruz da. Şimdi mikrofonda olunca çocuklar da dinliyor. O yüzden A nokta M nokta K olarak geçiyorum onu ya. Gitme abi saat 1'de. Git bizim için demiş. Saat 1'de gidiyorum zaten Ömer. Saat burada Yunanistan'da 12.48 şu anda. 1'de bitiriyorum programı. Telefon numaralarını veriyorum. Patronu arayın. Maaşı biraz yükselsin. 1-2 saat daha devam edeyim. Overtime, you know overtime. Senden razı olmasaydık dinlemezdik dayı ve selam demiş. Porsche Esat. Adamsın bu oğlum. Tamam Mehmet Osman'ım, yarın bir tekrar hatırlatırsın bana, oldu mu? Eminim ki güzeldir eğer sen seçtiysen. Ya iyisin tabii. Kesin öyledir Karabela.

Bu arada ben unuttum tabii, böyle biz radyo olarak tabii, ben kendim olarak, şahsım olarak da hayvanları da çok seviyoruz. Bugün National Dog Day, you know. Dünya Köpekler Günü'ymüş bugün. Sabah gördüğünde bak, o kadar muhabbet, o kadar car car car ötersen Haşim ölürüm. Hiç domuzlardan aklına gelmedi mi bu kupaylardan mupaylardan? Dünya Köpekler Günü bugün. Köpeğiniz falan varsa Rolex, bak Rolex'te Özgür'le de konuştuk. Özgür, Dünya Köpekler Günü bugün. Köpek deyip geçmeyin, belki insanoğlunun eşrefi mahlukatın en sadık dostlarından bir tanesi. Köpekler. Dünya Köpekler Günü'nüz kutlu olsun. National Dog Day. Today.

Διονύση Οσγκρ, για σοβαρά σου μιλά τώρα, αγόρι μου. Ναι, έτσι είναι. Για ίντερνετ, δεν κόρμα. Ben de şimdi programı geçerken böyle unuttum var mı diye bilgisayardan sayfalara bakıyorum, hemen tak geldi. Bilmiyordum demiş. Aa, vallahi gerçekten öyle, bak gir bak. Dünya Köpekler Günü. En sadık dostlarımız. Ondan sonra horozlar geliyor.

Yella gurum kuru fasulye İsmet, bakıyorum keyifler yerinde. Hey, geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş, baş üstünde akıl bırakmadı. Kuru fasulye İsmet. Zargana. İşte günün fotoğrafı bu. İşte günün fotoğrafı bu. Özgür, bu fotoğrafı kullanabilir miyim? Dinleyicilerimden böyle izin alıyoruz ilk önce tabii ki. Dünya Köpekler Günü'nde o kadar da güzel bir köpeği var ki Özgür kardeşimin.

Ömer kardeşim yazmış, delikanlı Ömer'im. Burası saat 12, o yüzden aynı sanmıştım. Saat farkı varmış demek ki, var. Evet Ömer var, Belçika Almanya var. Abi biz verelim 50'şer euro, yeter ki sen kal ya. Seni dinliyorum, sen gidersen İsmet abi kafamı şişirecek. Ağzıma... İsmet, çocukları rahatsız etme. Gelirim bak, çıkarırım makinayı. Sıkarım topuklarına ona göre. İsmet denk dur. Elleme Ömer'le ciğer moyu. Ciğerim ciğer.

0: Sa- Ramazan Girit'i ve Deli Emrah, mekanlarınızda yenilik zamanı duvarlarınızı boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübeleriyle, because they have work experience, you know. 14 yıllık tecrübesiyle Girit'li Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Onların sloganı şöyle: 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet Dinkler Köyü'nde. Girit'li Ramazan 693-977-7507. 698-675-6507. Sosyal medyada da tabii ki de Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Boyama ve alçı işleri Deli Emrah ve Giritli Ramazan. Bastır darbukacı, ver ver, vur vur vur vur, vurmala.
1: İstedi mi?
0: Bebeğiz.

Vallahi doğru söylersin Esad'ım, sadece tek sorun var. Bulgar Leva'dan Ebru'ya geçtiğinden beri sen de sabahları 10 katına çıkardın ekstra bir aylık gerekli şabalara. Doğru. Ya bak, Leva'dan Ebru'ya geçtik. Bir zamanlar Drami vardı. Drami'den Ebru'ya geçtik. Aldık başımıza belayı, geçmeseydik keşke bayağı. Abi Drami'nin bereketi vardı be Esad'ım bayağı. Koy cebine 5000 Drami, 10.000 Drami. Yaldır yaldır gez bütün İskeç'in cebinde para kalıyordu. Bıra yemek yiyordun, beftek yiyordun, dürüm yiyordun. Benzin koyuyordun, kahve içiyordun platiyada. Bakmışsın cebinde Drami bol. Bereketi vardı paranın be. Bıra yere batmasın, bu Ebru geleli beri alt üst olduk be. Çalış çalış çalış, bir şey yetmiyor. Lipon, bundan sonra şabalar 10 euro. Ay hiç söylemesi be, ay hiç. Timoloji istemezseniz apodiksi falan belki 8'e anlaşırız yani. Fiş falan lazım istemezseniz İsmet'im. Şu şaba atıyoruz ya biz hani. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Ya o sesli mesajları nasıl dinleyeceğim ben şimdi? Relax baby. Relax baby. İsim okuma. Başlayacağım şarap çanağını senin de babaya. İsim okuma derken relax baby. Oo. Dondurmacınız geldi, dondurma. Abi bir top vite. Özgür. Kaça kadar afile? Temur Radyo stres falan getirmeyin. Sinirli asabiyseniz açın. Haydi. Tamam kaçar. Hava açar, aşım kaçar. Başladı dilimiz damağımıza. Acıktık. Bir de Yeliz Hanım'ın yemeğini paylaştım sayfamda. O kadar güzel olmuş ki böyle. İmam bayıldı. Yemiş ev karıştı. Metin hafta bu letekini yapmıştı. Çattım belacıkları, hiç ses çıkarım. Mesut Aygun fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alanı şıklık katıyor. Mesut fayansçılık. Mesut Aygun Yalın'da Koptero'da. Tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut ustamız büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208 Mesut Aygun'un telefon numarası. Facebook'ta Mesut Tülün, Instagram'da Tülün Mesut olarak hesaplarını bir takip edin bakalım. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Aygun fayansçılığın sloganı. Adam isim yapıyorum. Megali Zimyaşt. Aşt. Zimyaşt. Fatih günaydın. Kral 100 her yerde. Radyo Kral'dasınız. Dinleyenler Kulübü her geçen gün büyüyor böyle. Fatih'in iyi yolculuklar diliyorum. Hayırlı işler kardeşim. Gönlümüzün Fatih'i. Fatih. Ya abi Özgür, nerede o 10 binlikler? 5 bin lira mı, 10 bin lira mı koyuyorduk cebimize? 150, 180, 200 bin lira mı aylıklar? Bereketli mi? Bereketliydi para. Paraya para demiyorduk yani. Aşı baga yarını iple çekeceğiz. Teşekkürler, iyi ki varsın. Belçika'daki arkadaşlar, öğleden sonra Ömer'le Ciermo'ya fantezi var. Yağmurda çalışamadık zaten. Açığı kapatmamız lazım. Yani bir nevi yağmurda çalışamadınız ama evde de çalışmaya devam edebiliriz diyor Belçika'dan İsmet Agam. Tabii canım. Çalışan demir paslanmazmış. Değil mi İsmet Aga? Çalışsın gençler. Genç onlar ya. Ömer'in yaş kaç mesela? 22-23 mü? Ciğermo'da 26-27 falan. İsmet, onlar şimdi çalışmayacak da ne zaman çalışır? Gece gündüz çalışsınlar kardeşim. Tabii. Hadi kolay gele.

Ciddi mi? O kadar var mı? Yani bence hiç göstermiyorlar. Fotoğraflardan çok daha genç gösteriyorlar. Onların gönlü genç. Ömer Ciğermo, teşekkürler. İsmet'im teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum. Her türlü her türlü işinizde kolaylıklar diliyorum. Vay vay vay, en sonunda düşük yapacağız Aşık Bakan demiş. Vallahi Raif'im bak, Yeliz Hanım neler yapıyor her gün söylüyorum yani. İnanmayan dinleyicim varsa bunlar bir şey değil. Buna neler yapıyor, neler yapıyor Yeliz Hanım. Maşallah var valla. El hop hop hop hop tet yora tete fotoğrafya probleme tet yora tete logya probleme. Bandera karabela ne yaptın be, İngiltere'de de hava kararlık. Yüreğim karardı. Koparayım mı böyle, yolla mı böyle kadrolar? Koparayım mı beni? Salacağım şimdi senin üzerine Zurnacı Osman'dan Mokita Mehmet'i, göreceksin o zaman. Sunay Ahmet Keha'ya unuttu mu? Hayır tabii ki. Altar'ın oğlu Tarkan. Neredesiniz oğlum? Koca yaz geçti lan.

Aşım abi canımızı çektiriyorsun paylaşımlarla demiş. Şimdi canımız çekti mi? Çekti. Can bu canım. Can çekiyor. Çok canım isteye çok. Yani diyoruz ya. Aynen öyle işte. Çok canım istiyor be ya. Efendim bu gezene ünlü Avcı Celal evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile birlikte. 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle de Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli Elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometre 2541 031 506. Cep telefonu Efer Mogesar Emine Avcı Celal 694 4552 508. Avcı Celal ve Mert Avcı'nın sloganı da şöyle: kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.

0: Bobo'da 3 menü alıyorsunuz. İstediğiniz 3 menüden istediğini alıyorsunuz ve Horyatiki. Akşam o kadar da güzel yapmış ki o salataları Bobo. Horyatiki bedava kampanyası bu ay sonuna kadar, ayın 31'ine kadar devam edecek. 3 menü. İstediğiniz 3 menüden bir tane alıyorsunuz. Horyatiki salata, köy salatası Bobo'dan. Bobo akşam içinde emeğine, yüreğine sağlık, sağ olasın kardeşim.
1: Το καινούριο στη βροχή.
0: Για πες μας καινούριο σιγά σιγά και να φύγουμε. Έτσι.

Merry Home, Seden ve Perihan Züccaciyecimiz. Firaz 3'te İskeçemiz'de yaz boyunca devam ettiği indirimleri hala da devam edecek. %50'ye varan indirimler Perihome'da. Artık biliyorsunuz nerede olduğunuz. Züccaciyecimiz Firaz 3 İskeçe'de. Ela Mastora, Siga Sigara Teliyonu ve Leo Ego. Kaçamıyorum bir türlü, gitme diyorlar. Belçika'daki dinleyicilerim 50'şer euro bile gönderelim diyorlar. Sağ olun, var olun. Varlığınız yeter. Halal olsun dayı oğulları. İşte burası Trakya. Trakya'da bizim psikolojik tedavi yöntemlerimiz var. Birincisi, kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli insanlar sizin gibi. Ayran, üzüm suyu, Kral FM, küfür, kahve, mangal, davul zurna dayı. Trakya'daki psikolojik tedavi yöntemleri bu. Master Travel yarından itibaren yarışmayı yapacağız tabii ki. Hafta sonuna ya da bu hafta sonu, istediğiniz bir hafta sonu, iki kişi İstanbul. Otel ödenek, sabah kahvaltısıyla birlikte gidiş dönüş ödenek. Master Travel ve Radyo Kral işbirliğiyle. Ayrıca Master Travel Tempo Turizm'le her gün her gece 20 euro İstanbul'a gidiyorsunuz. Balayı paketleri, ekonomik paketler, yaz ve kış turizmi için size uygun, cebinize uygun tatil paketleri Master Travel'de, Master Travel İskeçimizde, Gümülcine Sokağı 19'da.

0: Sunay ama şey mi sandın? Haşim abi beni unuttu mu sandın? Bak ya unutur mu?
1: Haşim abi buradayım be. Çok iş baga çok iş. Yanıyız yanıyız. Hadi günaydınlar kolay gelsin. Sürekli seni dinleyeyim bilesin.
0: Biliyorum be Sunay'ım. Sunay Ahmet Kaya kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Cengiz ve Serra fırında çalışan herkese. Gökçeler bir numara number one. Çok teşekkür ederim Haşim Bey demiş. Yeliz Mehmet Hanım efendim. Ben teşekkür ederim Yeliz Hanım. Yemekleri siz yapıyorsunuz. Biz yiyemiyoruz ya neyse de. Artık izninizle, müsaadenizle tabii ki de o paylaşımı da yaptım. Efendim Avin Drive Şaban Bandak abimizle bir tanıtalım. Yavaş yavaş programın sonuna bir gelelim bakalım. Programı 10 dakika gecikmişik. Overtime oldu bugün. Ekstra ödeme isterim ona göre. Paranız bereketli, ilişkileriniz de hareketli olsun inşallah efendim. Şaban Bandak Avin Drive yepyeni. Akaryakıt istasyonu Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında. Mikel marka kahvesi de var. Mini market ürünleri ayrıca Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Demokritos 39'da artı İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elim benzin istasyonu ile de temiz enerji, güçlü performans, çok uygun fiyatlarla aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Kolaylıklar diliyorum. Yeliz Hanım fotoğraf yemeğiniz o kadar güzel like'lar alıyor ki o kadar pozitif şeyler geliyor ki böyle. O ne güzel.

Bugün Dünya Köpekler Günü ya. Özgür'den izin istedim. Rolex'le birlikte paylaştım onu da. Dünya Köpekler Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim canlar. Sağ olun canlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel insanlarsınız. Bugün müsaadenizle Uşak Şeker Fabrikası. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum. Evet. Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olarak bilinir. Cumhuriyet'in kurulması ve gelişmesi döneminde önemli bir kilometre taşıdır Uşak Şeker Fabrikası. Bugün biraz onu işledik. Benim en çok dikkatimi çeken, çok önem verdiğim bütün Uşak halkı kurulmasına katkıda bulunuyor efendim. Türkiye'nin ilk şeker fabrikasında. Mehmet Hacım ve arkadaşları tarafından bir anonim şirket olarak kuruluyor ama bütün Uşak halkı da şeker fabrikasının kurulmasına katkı veriyor. Uşak halkına selamlar. Teşekkür ederiz. İnşallah o Cumhuriyet dönemindeki hafıza, o köy enstitülerinin hafızası ve felsefesi, yine o dönemlere döneriz de hani 50 yıl 60 yıl geriye geçsek yemin ederim 150 yıl ileri gideriz diye bir cümle var ya, hep sosyal medyada dolanıyor aynen o şekilde. Canlar sağ olun, sponsorlarımıza teşekkür ederiz programlarınıza yaptıkları katkılardan dolayı. Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider daş kalır, el gider dost kalır. Selam olsun gerçek dostlara, selam olsun kurtlara. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
2: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalı tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
1: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
2: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
1: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boyama.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532-111-064.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman.
1: Çok harika.
0: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbi

çocukken tatil günleri Mağa ile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi, babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

çizgi şarkılar. Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar, beni bu gece yine ağlattılar.

kızım, anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini?